Aksın oduna, aksın kanlı yaşım, aksın silmezem ayruk. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine, solmazam ayruk. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, bir el almazam ayruk. Varlığım yokluğa denişmişim ben, bugün cana başa kalmazam ayruk. Fenadan bekaya göç eyler olduk, yöneldim şol yola, dönmezem ayruk. Muhabbet bahrinin gavvası oldum, gerekmez ceyhune dalmazam ayruk. Dilerim fazlından ayırmayasın, hocam senden özge sevmezem ayruk. Söyler aşık dilinden bunları Yunus, eğer aşık isem ölmezem ayruk.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi.

seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim.

yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği, su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini, ikindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim, menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe, ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Korkun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

kavak kalmadı ki gıcırdasın. Ama benim sol yanımda sancı baki. Anne ne olur ki sıram gelmiş olsun varsın. Ben ölürsem benden genci var tabii, ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım yokmuş kısmette. Yaşadıkça şahsenemi hissettim. Gerçi Tebriz'e, Tiflis'e hiç gitmedim. Gitsem de bulamazdım eminim. Anne, Yunus ne dediyse hep çıktı.

Değilsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede?

0: Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlanmış onlar şahin değil. Ben uçurduğum için uçmaz varmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş. Dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenemi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar.

aşk. Kabe'nin siyah örtüsüne yüz sürenin gözünden dökülen aşk. Mecnun Leyla'ya sen de kimsin dediğinde maralların gırtlağına tıkanan aşk. Hesap günü kargaşasında anaya yavrusunu unutturan neyse, herkesi ve her şeyi öyle unutturan aşk. Yangın yeri aşk, talan aşk, dağları yürüten. Bir geceye ayı sol, güneşi sağ eline verseler de vazgeçilmez olan aşk. Damda deve aratan, balıklara iğnesini getirten, Ebu Bekir adında birini yoldaş eden aşk. Fatıma'nın farklı, Zeynep'in cesareti, Vahşi'nin keşkesi aşk. Meryem, tahta atların üzerinde ana karalar açıran, kağıt gemilerle okyanusları bitiren, oyuncak kılıçlarla haramileri düşüren aşk. İkindi aşk, şimdi aşk bekleyen aşk. Hatice, kimsenin kimseye hayrı olmadığı yerde yine de ilk akla gelen, sonsuz karanlıkların ortasında vurgun yemiş bir çığlıkla cerhalar yakan aşk. Koşmak aşk, Safa ile Merve arasında olmak aşk, en çok ağlamayı kendisine yakıştırmak. Koşmak, koşmak, koşmak aşk. Hacer, bir aba, bir hırka, bir nefeste 40.000 defada adını söyleyebilen aşk. Mevlana, bütün evliyaların gizlediği, bütün aptalların izlediği, bütün dervişlerin içlerinden geldiği gibi aşk. En çok İsa'ya yakışan, sabırsa en çok Eyyub'a yazılan, merhametse 10 nebiye inen, denizler tutuşturulduğunda, dağlar yürütüldüğünde, yıldızlar semadan bir bir döküldüğünde, herkesin her şeyi, her şeyin herkesi unuttuğu o günde aşk. Unutmamak aşk, gözü karalık aşk, yalnızlık aşk, öksüz şehirlerin kapısında, Bağdat'ta, Gazze'de, Kandahar'da, İstanbul'da, ısırdıkça kanayan dudaklardan dökülen sözlerle havanın nasıl, saatin kaç olduğunu sormak aşk. Hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar sevmemesi, yağmurun incire, zeytinin bala söylediği anla işte aşk. 11 yaşındaki Muhammed Aleyhisselam'ın annesi aşk. Eylem, dünyanın en güzel baş kaldırması, en güzeliyle dünyanın bir hırkadan yazışmış en şiir bulup çıkarmak aşk. Hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar beklememesi aşk.

0: Radyo Üsküdar.
1: Sevdim seni, terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huğun, bağrı yanıktır. Erdem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Ben deyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdir-i ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yâre. Sabreyle gönül, Hüsnilinin babı açıktır, İhsanı da çoktur. Aşufte dili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nim-i nikahın ile ateşlere yakma, hem hışm ile bakma. Var Hazreti Saniye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülük ehline de dergahı duraktır, aşkın da buraktır.

bir Hande ile arz-ı cemal eyle. Ubanım aşkınla yanım, yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım, bari beni cellada ver, al boynuna kanım, mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde, bu salih de kulundur Mevlas.

aynı acıları duyduk ikimiz. Gün oldu, can verdi kaymurganda. Bıçak bizi bizden ayıramadı. Buzdağları ak kor olur zamanda. Güneşi koruduk ayazlarda biz. Sıcak bizi bizden ayıramadı. Sevdamın başında bitmemelisin. Beni bırakıp da gitmemelisin. Kan kaybeder aşkımızın yarası. Düşler bestelenir gül açımına. Gönül çıkığımda sarılan sensin. Ahraz tutkuların dil açımına. Boylanır ışığın soylu töresi. Bir yağız ülküye vurulan sensin. Ömür bir nöbettir, yatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.

0: sabırla düğümü çözülür yolun. Eğri sızı iner ayaklarına. Çıkılmaz dağlardan çıkmak istersin, hasret ninni söyler kulaklarına. Gün gelir böğrüne dökülür elin. Bütün arzuları yakmak istersin. Kaşını bahtına çarpmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin. Bir türkü yazmışım iki yürekli. Karana karatlar bağlayan benim. Sevda zor gelecek baharı bekler. Senin gözlerinde ağlayan benim. Her gönül bir ömür bir yari bekler. Atımız menzile ulaşmaz belki. Lakin yüreğini atmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Attığım her adım benden uzakta, bastığım her yerde yokmuşum meğer. Çırpınırken ben denilen tuzakta, ben bana saplanan okmuşum meğer. Aklım kumsal iken ben toz paresi, çıktıkça yükseğe alçalır oldum. Düşündüm derdimin nedir çaresi, susarak konuşmak sonunda buldum. Esrarlı vuslata bir adım kala, hasretin vecdiyle ben kement attım. Yürekte boğulmak ne güzel bela, battıkça kurtuldum, çıktıkça battım. Görünmez cevheri buldum diyerek, körlüğü kör ettim deli bir taşla. Bilmeyi bilmeden bildim diyerek, boşluğu doldurdum dolu bir boşla. Nasılların sebebini sorarken, sualimi cevapladım niçin de. Çokluğumda yokluğumu ararken, yalnız kaldım yığınların içinde. Satır satır böldü beni heceler, her kırkımı kırka yardım savuştum. Boşluğumu kucakladı geceler, sessizlikte gürültüyle boğuştum. Varda yoku haykırırken her seda, aklım ki aklımı başımdan aldı.

0: sona gidiyorum. Bana elveda. Sonsuz olan sona bir nefes kaldı.
1: Radyo Üsküdar.

Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak.

Ben bir şarkı, ben bir türküyüm. Ben Meryem'in yanağındaki tüyüm. Beni bir azizin nefesi uçurur. İçimde Allah'ın korkusu durur. Cici ayakların iplikle bağlı. Ben onun sılası, kendimin gurbetiyim. Sineklerin kanadını ısıtan bir güneş toprağı yarıp çıkacak. Kadınlar sansa da yaşadığını, şarkısız kaldıkça yaşamayacak. Kadınları şarkılar.

sigara külü kadar yalnızlık ve toprağın rüyaya yılan gibi girişi. Sana da Mona Rosa taş bebeği bıraktık. Ellerinde kılçıklı balıkların bir dişi. Senin hatıran kadar büyük, yeri karanlık. Senin hatıran kadar Allah ve şeytan işi. Ve yalnızlık sigara külü kadar

0: peygamber çiçeğinin aydınlığında ara, sana doğru uzanan çaresiz ellerim. Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara, onlar tutacak bu dünyada yerimi. Koy verip telli pullu saçlarını rüzgara, bir çocuğun ardına düşen heykellerimi, peygamber çiçeğinin aydınlığında. Zaman ne de çabuk geçiyorum onu. Saat 12'dir, söndü lambalı. Uyu da turnalar gelsin rüyana, bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son
2: Radyo
1: tren
2: Üsküdar.
1: Çimşit'te geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

mutlu muydum bilmiyorum. Hüzünlü bir sonbahar gününde. Parlıyordu gözlerim. Masumca gülen gözlerinde. Suskun muydum bilmiyorum. Aklım kalmıştı gülüşünde. Titriyordu ellerim. Alevli bir akşamda ellerinde. Yanıyor muydum bilmiyorum. Farkında değildim yanında. Eriyordu bedenim. Yanımdayken yokluğunun koynunda. Ağlıyor muydum bilmiyorum. Sana olan duygularım

yanıyordu sigaralarım. Üst üste kaçan uykularımda. Ağlıyor muydum bilmiyorum, sana olan duygularımda. Yanıyordu sigaralarım, üst üste kaçan uykularımda.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: ay karanlık.
1: Radyo Üsküdar.
0: Maviye, maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine, rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam. Can benim, düş benim, ellere nesi. Hadi gel, ay karanlık. İtten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına. Var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Allah sen zalim edemem hakkı havuley. Feryat ederek ağlar ise çok münezziha. Feryat ederek ağlar ise çok münezziha. Düştüm yine sahil yok

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: kulunu sever buyuruyor. İşinle ilgili kararlar alırken ve işlerini yaparken aceleci olma. Teenniyle hareket et. Teenniyle hareket peygamberimizin güzel ahlakındandır. Sen de onu örnek al. Peygamberimiz buyuruyor. Teenni Allahu Teala'dandır. Acele de şeytandandır. Yavrucuğum, kazancını da iyi değerlendir. Bir takım gayrimeşru cazip gelirlere kapılma. Faiz ve tefecilik gibi haram yollara sapma. Faiz de alışveriş gibidir diyenlerin sahte sözlerine kanma, şeytan çakmış gibi olursun. Bil ki Allahu Teala'nın emir ve yasakları hikmetlerle doludur. Faizi yasaklamasında da elbette hikmetler vardır. Faizle beslenen neslin iflah olmadığı da ortada. Şunu da iyi bil ki tefecilik yapanlar, faizi aldırmadan yiyenler kâr yaptıklarını sanırlar. Halbuki büyük yanılgı içindeler. Faiz yemekle asıl sermayelerini de yok edip tükendiğinin farkında değiller. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri buyuruyor. Faiz yiyenler kıyamet günü mezarlarından ancak şeytan çarpmış kimseler gibi kalkarlar. Bu hal onların esasen faizde alışveriş gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Evladım, başkalarına karşı kendini övme, değerini düşürürsün ve Allah da seni sevmez. Ve bilesin ki doğru sözün en çirkini kendini övmektir. Allahu Teala buyuruyor. Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Peygamberimiz de buyuruyor. Muhakkak ki Allah sizin mütevazı olmanızı bana vahyetti. Hiç kimse diğerine karşı övünmesin. Evladım, alçak gönüllü ol ki Allah da seni yüceltsin. Allah katında ve insanlar arasında yüceliğe ancak tevazu merdivenleriyle çıkılır. Bu gerçeği aklından çıkarma. Peygamberimiz buyuruyor. Allah tevazu gösteren alçak gönüllüleri yüceltir. Yavrum, affedici ol. Allah şerefini artırır. Peygamberimiz buyuruyor. Sadaka malı eksiltmez.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yeryüzündeki Allah'ın seyyah melekleri ümmetimin salatu selamını bana anında ulaştırır.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Mevsimler boşuna geçti. Sessiz, sedasız. Birikti duygular, dile getiremedim. Yağmurlu bir gündü, çıkıp gittin ansızın. Seni sevdiğimi

Yol boyunca hem yürüdüm hem düşündüm. Nice baharlar, göçmen kuşlar geldi geçti. Sen kaldın düşlerimde, cananım olarak.

Dağlar dumanlı, gönlümde hazan var. Güller solmuş, lalelerde sisli bir hüzün var. Gittin gideli, içimde tarifsiz sıkıntı var. Seni sevdiğimi

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Sitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine

Konuşamayacağım yüreğinin dili, eski acı anımsanan, sığınmak kelimeye aciz, sen ki hece hece varlığımın aynası. Küstüğüm bu gönül çocuksu, dağın haberi yok, günler akar aramızdan, sen ki an be an, içimde bir soluksuz. Sen ki an be an, içimde bir sonsuzluk. Kaçtığım bir demlik uykularda, gizli rüyet, kan ter içinde sabah, sen ki ılgıt ılgıt rüzgarla esen.

Özlediğim odalarda yalnız, kırık saatin akrebinde hüzün, divanlar üstünde günah, sen ki zamana, mekana tapan. Beklediğim yolcu sabırla, son duraktan habersiz, yol üstü temaşası, sen ki güle güle zihnimden geçen tren. Hiçliğim açar mavi gölünde, kanatan dikenim yok, imkansızı mümküne çeviren hayalimdir, sen ki elden ele kanayan yara. Geçtiğim dünden bugüne köprü, tarihsel gerçekliğim, iki savaş arası anlaşmada, sen ki ısrarla konuşamadığım bir dilsin. Sen ki ısrarla konuşamadığım bir dilsin. Değerli dostlar, 19 Haziran 2026 Cuma gününden hepinize selamlar, saygılar. İskele dergisinin yayın yönetmeni, koordinatörü, değerli arkadaşım Mukadder Beyoğlu'nun bir şiiriyle bugün sizleri selamladım.

Merhaba ey gönlü gönle aşina olanlar. Merhaba gönüllerinden güzellik sunanlar. Merhaba iyiliğin görünmez temsilcileri. Merhaba. Merhaba ey

0: Anlama eylemini hayatın esrarı sayanlar ve esası sayanlar. Önce kendini anlayıp ardından başkalarını anlayanlar. Merhaba anlamayı hayatın esası kılanlar. Merhaba ey insanı insanla anlayanlar. Merhaba ey kalbi kalplerle buluşturanlar. Merhaba aklını eğitip ilimle, bilgiyle, irfanla, deneyimle, müşahedeyle zenginleştirenler. Merhaba. Merhaba ey eylemsiz merhametten aktif merhameti üretenler. Merhaba. Toprağa bak da ibret al. Olma sakın afaki. Bu dünya kimseye değildir baki. Besmeleyle açalım heybemizi. Sunalım bir çift sözden ibaret hediyemizi.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Evet değerli dostlar, yeniden merhabalar, yeniden selamlar, saygılar. Radyolarını yeni açmış bulunan değerli dostlarımıza Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan, Radyo Üsküdar'dan bir kere daha dop dolu, kesiksiz muhabbetler olsun efendim. Bugün de heybemizi omuzumuza attık ve yola birlikte revan olduk. Yolumuz güzelliğe çıksın, yolumuz hayra çıksın, yolumuz birbirimizi, dünyayı, hayatı, varlığı, yaratılışı anlamaya çıksın inşallah. Dün Eylemsiz Merhamet'ten bahsetmiştik, İskele Dergisi'nden ilhamla. Değerli dostlar, bugün de anlama eyleminden bahsetmek istiyoruz. Hayatımızın en mühim eylemlerinden, en mühim faaliyetlerinden, en mühim meşgalelerinden birisi, hatta en belirleyicilerinden birisi anlama eylemi. Anlama eylemine giremediğimiz zaman, bu anlama eylemini tam olarak yapamadığımız zaman hayatın anlamını kavrayamıyoruz, kendi anlamımızı kavrayamıyoruz, çevreye mana veremiyoruz, yaratılışa mana veremiyoruz, mahlukata mana veremiyoruz, insana mana veremiyoruz ve insanın söylediklerini de anlayamıyoruz. İnsanın söyledikleri deyince bunu tabii tek bir çerçevede düşünmememiz lazım. İnsan lisanen söyler, insan bakışıyla söyler, insan dokunuşuyla söyler, insan esprisiyle söyler, insan yazısıyla söyler, insan haliyle söyler, tavırlarıyla söyler. Yani beden diliyle de, bakışıyla da, mimiğiyle de, tebessümüyle de, başını öne eğişiyle de. Yani her haliyle söyler. İşte anlama eylemi bütün bunların tümünü içeren bir eylem. Aşık maşukunun tavrını, edasını öyle yorumluyor ki ne diyordum? Yüzünü döndürme diyor. Yüzünü indirip de, değil mi, arkanı dönme diyor ve daha neler ve neler söylüyor. Bir bakışının yaktığını, şavkının yandırdığını söylüyor aşık. Başını indirip yüzünü öte döndürme diyor. Evet, anlama eylemi hayatın tümüne anlam vermek bakımından, hadisenin tümüne anlam vermek bakımından çok önemli. Zaten bütün mesele anlama trafiğinin karışmasından kaynaklanıyor. Orada trafik karışıyor, iletişim kazaları söz konusu oluyor çözülemediğinde. Çünkü anlama eylemi olmadığında o iletişim kazaları da çözülemiyor. Çünkü onun üstüne yeni şeyler biniyor. Niyet iyi olmadığında, savunma ve saldırı ile cevap verildiğinde o trafik daha da karmaşık hale geliyor. Bir bakıştan anlayamıyorsun, bir temastan anlayamıyorsun, bir selamdan anlayamıyorsun. O selamlamanın tonlamasından anlayamıyorsun, bakışından anlayamıyorsun, yüzünü öne eğmesinden anlayamıyorsun, kenara dönmesinden anlayamıyorsun. Yani hiçbir şeyi anlayamamış oluyorsun. Hayat aslında bütünüyle birbirini anlama eyleminden ibaret. Ben acizane birbirini anlayamayanların, birbirini gerçek anlamda sevemeyeceklerini, birbirine sevgi dokunuşları gerçekleştiremeyeceklerini, birbirine

kişilerine merhamet dokunuşları, şifa dokunuşları gerçekleştiremeyeceklerine de inanıyorum. Çünkü anlama olmadığında bütün bunlar zaten kendi manasını yitirmiş oluyor. O zaman o sözler, o dokunmalar, o yaklaşımlar sizi iter hale geliyor. Ama anlaşıldığınızı düşündüğünüz yer, anlaşıldığınızı düşündüğünüz kişi sizin yuvanız oluyor, sizin eviniz oluyor, sizin kalbiniz oluyor. Gerçekten insanın yuvası, ev olarak söylüyor değilim, insanın yuvası anlaşıldığı yerdir. İnsanın yuvasının sahibi anlaşıldığı kişidir. Çünkü o kendisine değer veriyor, kendisine kıymet biçiyor, onu ciddiye alıyor ve onu anlamaya çalışıyor. Bu anlamaya çalışma meselesi hayatın her alanında, ilişki biçimlerinin her türünde çok önemli, çok hayati ve gerçekten de çok belirleyici. Burada bir karşılıklılık ilkesini de elbette hesaba katıyor olmam lazım. Yani ben öylesine davranıyorum, gelişi güzel davranıyorum, çatapat davranıyorum, hoyrat davranıyorum, sürekli yükseliyorum, sözün nereye gideceğini düşünmüyorum, sebep-sonuç ilişkisi kurmuyorum, öngörülerde bulunmuyorum ama ben söyleyip geçiyorum. Yani hani öyle bir dizide şey vardı ya, ben lafı ortaya bıraktım, gerisi size kalmış gibi bir yaklaşımla eğer bir şey söylüyorsam, orada da bir anlama eylemini zorlaştırma çabası var demektir. Ya da hoyratlık var demektir. Ya anlarsa anlar, anlamazsa anlamaz gibi bir yaklaşım söz konusu oluyor demektir ki bu da ciddi anlamda bir problem. Evet, ben anlamaya çalışacağım, anlama gayretinde bulunacağım. Hayatımı bir anlama eylemi haline, bir anlama faaliyeti haline getireceğim. Çünkü ortak anlayış olduğunda o anlayış genişliyor, derinleşiyor, tefekkür haline geliyor. Dünyaya beraber bakıyorsun, hadiselere beraber bakıyorsun, martılara birlikte simit atıyorsun, aya birlikte bakıyorsun, yıldızlara beraber tırmanıyorsun, denizin derinliklerinde tefekkür mahiyetinde beraber yürüyorsun. Çünkü karşılıklı anlama, anlamı derinleştiren bir durum ve hayatın anlamını kavrama, onu yorumlama, onu hayatın tümüne yayma, yani dikey değil de yatay bir halde hayata yayma anlamına gelir ki buna amel-i salih diyoruz. Dolayısıyla anlama eylemi o bakımdan çok önemli. Buna benzer ayetleri bu sebeple de düşünmek lazım. Hani anlamıyor musunuz, düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz, değil mi? Tefekkür etmiyor musunuz, akıl yürütmüyor musunuz gibi konuları da bu anlama eyleminin çerçevesi içerisinde düşünmek lazım. Böyle baktığımızda hayatın bütünü aslında bir anlama eyleminden ibaret. Karşılıklılık ilkesini de hesaba katalım demiştik. Yani ben anlamaya çalışıyorum, alttan alıyorum, mevzuyu kavramaya çalışıyorum, gerekirse ara sorular soruyorum, beni incitecek bir şey olduğu zaman bile incitmek niyetiyle söylememiştir, öylesine söylemiştir, acaba ne demek istemiştir diye tekrar böyle minik ara sorularla konunun açılmasına gayret ediyorum. Ama diyelim ki muhatabım hiç bu alana girmiyor, söylüyor, bırakıyor, gidiyor. Hani üzüldün mü, kederlendin mi, gönlün kırıldı mı, ruhun incindi mi, travma oldun mu, o sırada bunu anlayacak bir halde misin, yorgun musun, argın mısın, gergin misin, çok mu dolusun, belki senin de aslında boşalmaya ihtiyacın var, içindekileri boşaltmaya ihtiyacın var, ondan sonra konuşulursa daha net anlaşılacak. Dolayısıyla bu anlama eylemi tek taraflı bir eylem olmamalı. Tek taraflı bir eylem olduğu zaman bu anlama eylemi içerisinde olan kişi, anlamayı bir yaşama biçimi haline getirmiş olan kişi, anlamayı hayatın esası olarak görmüş olan kişi ve hayatın bütün yatay yerlerine salmış olan kişi, buralara yerleştirmiş olan kişi bir süre sonra anlamaktan da yoruluyor ve diyor ki ben kardeşim, arkadaşım, sevgilim, kocam, karım, çocuğum, patronum, çalışanım, her neyse, ben anlamaktan yoruldum. Ben hayatı, ben seni, ben sevdiklerimi anlamaktan yoruldum diyecek kadar bir noktaya geliyor ki bu korkunç bir seviye.

İş bu noktaya geldiği zaman sürekli anlamaya çalışan, alttan alan, merhameti bir aktif eylem haline getiren, sessiz bir eylem olmaktan, sözsüz bir eylem olmaktan çıkartan, eylemsiz merhametten aktif merhamete geçen kişi bir anlama eylemi yapıyor. Burada da bir merhamet var tabii. Çünkü anlamak istiyor, anlaşılmak istiyor. Fakat sürekli anlayan taraf sen olduğunda, karşı tarafta hiç anlayan taraf olmadan sürekli anlaşılması gereken taraf olarak kendini zihnine yazdığında, böyle kodladığında bir süre sonra sen bir tükenmişlik yaşamaya başlıyorsun. Yorgunluğun artık bir kronik yorgunluk haline geliyor. Ve zamanla sen kendini ezilmiş olarak görüyorsun. Bezmiş olarak görüyorsun. Bezdirilmiş olarak görüyorsun. Ciddiye alınmayan kişi olarak görüyorsun. Hesaba katılmayan kişi olarak görüyorsun. Değersiz görülen kişi olarak görüyorsun. Kendini köleleştirilmiş, sadece ona hizmet için yaratılmış bir varlık olarak görüyorsun ki burada tabii öz saygı kalmıyor, kulluk bilinci kalmıyor, hayata katacağın anlama ilişkin bir üretime geçemiyorsun, bir eyleme geçemiyorsun, öğrenme faaliyeti yapamıyorsun, anlama faaliyeti yapamıyorsun, sezgi faaliyeti yapamıyorsun, vahyi anlamak üzere kendini konumlandıramıyorsun. Onu anlayan Fahri Kainat Efendimiz, Hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Mustafa, Sahabe-i Güzün Efendilerimiz ve Yücelerin anlama eylemleri üzerinde düşünecek, tefekkür edecek, onları kavrayacak yollarını, yöntemlerini fark edecek bir zamanın da olmuyor. Sürekli anlama, sürekli anlama, sürekli anlama gibi bir duruma giriyorsun ki bu insanı gerçekten yiyip bitiren bir durum. Evet, bir anlama eylemimiz olacak. Evvela vahyi anlayacağız, Allah'ı anlayacağız, bizi niye dikkate aldığını anlayacağız, allemehül beyan meselesinin sırrını anlayacağız. O allemehül beyan olarak bize beyana yetkili, bizi beyana yetkili kılmasıyla ilgili olarak ne demek istediğini anlayacak. Kalemi anlayacağız, yesurunu anlayacağız, beyanı anlayacağız ve anlama yeteneğiyle yaratılmış olduğumuzu anlayacağız. Nübüvvet kurumunun neden gerekli olduğunu anlayacağız. Peygamberlerin görevlerinin ne olduğunu anlayacağız. Peygamberleri anlamanın, vahyi anlamada nasıl bir kolaylık, bir yol teşkil ettiğini anlayacağız. Hayatın tümünü anlayacağız. Dolayısıyla bu hayatın tümünü anlarken bütün bunlara dikkat ediyor olmamız gerekir.

Evet değerli dostlar, yeniden merhabalar. 19 Haziran 2026 Cuma gününden Heybe programından ben Uğurcan Polat. Heybemizi omuzumuza attık, niyazımıza başladık, bir şiirle programımızı açtık ve iskeleye doğru ilerliyoruz. Bir muhabbet iskelesi, bu bir beraber oluş iskelesi, birlikte muhabbetleşme iskelesi. Oraya bağdaş kurduk, muhabbetimizi demliyoruz. Muhabbeti de anlamak için elbette bir anlama eylemine girişiyor olmamız lazım. Efendim, anlamak çok kıymetli bir şey. Bunun pek çok tarifi olabilir, pek çok izahı olabilir, pek çok çözümleme yöntemi açısından, idrak etme bakımı açısından izah edilebilir. Bu da bizim yapabildiğimiz diyelim. Anlama eyleminin ben belirleyici olduğunu düşünüyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayatın anlamını kavrayabilmek için anlama eylemine girişmemiz, anlama eyleminde, faaliyetinde bulunmamız gerekiyor. Anlama eylemine girişerek hayatın manasını çözdüğümüzde, yaratıcımızın varlıkları zuhura getirmesi,

o irfan, o oluş, o gayret bizde bir hasıla meydana getirecek. Bizde bir hasılat meydana getirecek, bir harman meydana getirecek, bir ürün oluşturacak ve o ürünü kendi aklımızla, zihnimizle, kalbimizle, vicdanımızla, adaletimizle yoğurarak kendimize mahsus bir lisana, kendimize mahsus bir dile, kendimize mahsus bir kıvama getirdikten sonra, yani bizde biz olduktan sonra, başkasından alıp ezbere anlatmaktan bahsetmiyorum tabii, o da bir yöntem ama çok etkili değil. Bizde o bilgi biz olduktan sonra, bize mali olduktan sonra, bize karıştıktan sonra, bizimle katıştıktan sonra onu zuhura getirmeye, onu dışarıya yöneltmeye, onu yaymaya başladığımızda işte o zaman anlamını kavradığımız, anlama eylemiyle hayatın manasını kavradıktan sonra, onu bizde yoğurup zuhura getirip bir kıvama getirdikten sonra onu yaymaya başlamaya da anlam katma eylemi diyoruz. Hem hayatın manasını kavrama, anlamını kavramak için bir anlama eylemine ihtiyacımız var. Hem onu bizde oluşturduktan sonra bizde bir kıvama, bir seviyeye, bir raihaya, bir kokuya, bir tada getirdikten sonra onu dostlarla, yakınlarımızla, ailemizle, çevremizle, bir lisanı münasip ile, muhataplarımızın anlayacağı bir lisan ile, onların anlayabileceği bir kıvam ile, onların nefislerini hoplatmayacak bir tarz ile onu paylaşmaya başlamaya da hayata anlam katmak diyoruz. Yani dolayısıyla anlama eylemi hem hayatın manasını kavrama, anlamını kavrama, derk etme, idrak etme, hem de hayata anlam katma açısından bir gelişi var. Sonra bir kıvam meselesi var, bir oluşması var. Sonra da tekrar onun hayata yayılması, salınımı söz konusu. Dolayısıyla bu her ikisini de doğru yapabilmek için, iyi yapabilmek için, kıvamında yapabilmek için, başkalarına da şifa dokunuşları haline gelebilecek şekilde yapabilmek için anlama eylemini ciddiye almak lazım. Bunu bir kulluk şuuru içerisinde, bunu bir kulluk bilinci içerisinde yapmamız lazım. Ve bu eylemi, bu anlama eylemini bir ibadet şuuru içerisinde yapmamız lazım. Ya anlasam ne olacak? Anladım da ne oldu? Anladım da ezildim, anladım da horlandım, anladım da ötekileştirildim demeden, ki bunlar da mümkün, bunlar oluyor. Anlayan insan çünkü yalnız insandır. Anlayan insan yalnızlaştırılmış olan insandır. Anlayan insan mevcut olduğu adadan ayrılan insandır. Anlayan insan mevcut bulunduğu ortamlarda yalnızlaştırılan insandır. Biraz kenara ittirilen insandır, marjinalize edilen insandır. Çünkü anlamaya başladığınız zaman, anlama eyleminde yeni şeyler anlamaya başladığınız zaman, çünkü hissedişiniz değişecek, dokunuşunuz değişecek, bakışınız değişecek, söyleme biçiminiz değişecek, söylediğiniz konuların muhteviyatı değişecek, onların derinliği değişecek, çerçevesi, kapsamı değişecek, ihatası değişecek. Bu başkalarını rahatsız edecek. Çünkü onların bir konfor alanı var. O konfor alanında ninnilerle bir salıncak içerisinde birileri onları ezberleri tekrar ettirerek sallıyor. Ezberletiyor. Sallama da biliyorsun, ezberde bir sallamak da vardır, hatırlayın. Onları o salıncakta, ezber yapılan salıncakta sallıyor bizi. Ve diyor ki sen ezberle, harika ezberliyorsun, müthiş ezberliyorsun, bak hangi sayfadan ezberlediğini söylüyorsun diyerek bir ezber hipnotizmasıyla karşı karşıya kalıyor. Bunların uyanmasını istemiyorlar. Çünkü anlama eylemine girişmek, uyanmaya niyet etmek demektir. Gafletin perdesini aralamaya ahd etmek demektir. Kendini yenilemeye, daha doğrusu önce kendini konumlandırmaya, kendini anlamaya, edindiğin yeni edinimlerle, yeni bilgilerle, yeni irfanlarla, yeni zevklerle, yeni neşelerle, yeni muhabbetlerle, yeni bir muhteva ile, yeni bir mahiyette kendini oluşturduktan sonra ve hayata böyle katkıda bulunmaya başlıyorsun. Söylemlerini bu

yönde söylemeye başlıyorsun. Faaliyetini bu yönde icra etmeye başlıyorsun. Dostlarınla bu yönde ilişki kurmaya başlıyorsun. Yarenlerinle böyle temasa geçmeye başlıyorsun. Elindekilerle, çoluğunla, çocuğunla, sevgilinle, ailenle, arkadaşınla, dostlarınla, işte gittiğin eşiklerdeki dostlarla bu yönden ilişkiye girmeye başlıyorsun. Eğer onların ezberlerini bozuyorsa senin anlamı eylemi neticesinde edindiğin, hazmettiğin, kıvama getirdiğin, kendin haline getirdiğin, sen haline getirdiğin ve o kendi kıvamınla sunmaya başladığın, salınıma bırakmış olduğun o cümleler, o kelimeler, o kavramlar, o tefekkürler, o mana, o hakikat, o içerik, o bohçadaki birilerini rahatsız ediyor. Eğer onların ezberlerine dokunuyorsa. Dolayısıyla anlayan insan biraz yalnızlaşan insandır. İlk bölümde anlamadan yorulan insanları da gördüğümüzü söylemiştik. Ya sürekli ben yoruluyorum, sürekli ben alttan alıyorum, sürekli ben çabalıyorum, sürekli ben emek veriyorum, sürekli ben saçımı süpürge yapıyorum, sürekli ben kendimle fedakarlık yapıyorum, sürekli ben kendimi erteliyorum, hayatımı erteliyorum, aşkımı erteliyorum, yaşayacaklarımı erteliyorum, öğrenmeyi erteliyorum, yaşamayı erteliyorum, yaşamadan ölüyorum, çok yoruldum diyen insanları hepimiz duymuşuzdur. İşte bu anlama eylemi tek taraflı olduğunda, mukabelesi gelmediğinde, mukabeleli karşılıklık ilkesi çalışmadığında, anladığın kişi seni anlamadığında, anladığın kişi sana hoyrat davrandığında, öteleyerek davrandığında sen bir süre sonra kendini ezilmiş, hırpalanmış ve yorulmuş bir şekilde hissetmeye başlıyorsun. Dolayısıyla frekansların farklılaşıyor, anlayışın değişiyor. Beni seviyor ama köle gibi seviyor. Hizmet ettiğim için seviyor. Onu hayatını kolaylaştırdığım için seviyor. Onu anladığım için seviyor. Ama gerçekten seviyorsa, gerçekten değer veriyorsa, gerçekten kıymet biçiyorsa, gerçekten onun için bir mana, bir anlam ifade ediyorsam, onun da beni anlaması gerekmez mi sorusunu daha ciddi, daha kararlı, daha belirleyici bir biçimde soruyor. İşte kıyamet de orada kopuyor. Ama anlaşılmak çok güzel bir şey ya. Bir cümle söylüyorsun, bir espri yapıyorsun. Herhangi bir şey üzerine, bir cümle üzerine, bir fotoğraf üzerine, bir tebessüm üzerine, bir espri üzerine, bir mana üzerine, seyrettiğin diyelim ki bir film üzerine, bir skeç üzerine, ne bileyim, gittiğim diyelim ki bir ayin-i şerif üzerine, gittiğim bir meşle dinlediğim bir şarkının bir sözü üzerine bir cümle geçiyor. Ve onda o kaynamaya başlıyor. Onun kalbinde oturmaya başlıyor, yer etmeye başlıyor, çalışmaya başlıyor, devinime başlıyor ve seni anlamaya başlıyor. Sen de onun söylediği bir cümleyi, onun söylediği bir kelimeyi, onun söylediği bir manayı, onun sana bakışındaki bir hissiyatı kendi içinde ne alıyorsun ve sen de devinime başlıyor. Yani o seni anlamaya başladığı gibi sen de onu anlamaya başlıyorsun. İşte orada bir anlama, ortak bir anlama eylemi çıkıyor. Bu anlama eylemini ortaklaştırdığımız zaman, mukabeleli yapabildiğimiz zaman, birbirine karşıtlık değil de karşılıklılık ilkesiyle geliştirdiğimiz zaman bambaşka oluyor. Diğer türlü karşılıklılık değil de anlama eylemini karşıtlık ilkesine oturttuğumuzda kavgalar, savunmalar, yansıtmalar, suçlamalar, ötekileştirmeler, sövmeler, ayrılmalar, birbirini görememeler, aynı evde olduğun halde birbirinin yüzüne bakamamalar, öylesi, böylesi falan gibi bir duruma geliyor ve artık orada sözel şiddet giriyor, fiziksel şiddet giriyor, psikolojik şiddet giriyor, evlilerse cinsel şiddet giriyor, giriyor Allah giriyor ya. Bambaşka bir yere gidiyor. Onun için dünyanın en mutlu insanı fakir de olsa, kısıtlı imkanlarla da yaşıyor olsa, hayatın en ağır imtihanlarıyla da karşılaşıyor bile olsa, onu anlayan birisi var mı? Onu anlayan birisi varsa, anlaşılmanın verdiği mutluluk, anlaşılmanın verdiği huzur, anlaşılmanın verdiği değer, anlaşılmanın biçtiği kıymet, insanı dünyada biricik haline getiriyor. Ya ben anlaşılıyorum, bu dünyaya geldim, beni biri anladı diyorsun ya. Biri beni anladı. Ben anlaşıldım. Sen anlaşıldığını hissettiğinde sen de bir anlama eylemine giriyorsun, o da anlaşılıyor. Ve işte o zaman karşılıklılık ilkesiyle o muhteşem duygu
daha da muhteşem bir

0: hale geliyor. Daha da katlanarak devam ediyor. Daha da yücelerek devam ediyor. Hem yatay hem dikey şekilde birbirinin gönlünde, birbirinin ruhunda, birbirinin hissiyatında, birbirinin sözlerinde, birbirinin duygulanımında olmaya başlıyorsun. Ve işte anlama eylemi çok müthiş. Eğer anladığında ve anlaşıldığında bu defa beraber vahye yöneliyorsunuz, beraber Fahri Kainat Efendimiz'e yöneliyorsunuz, beraber mahlukata yöneliyorsunuz, beraber yaratılmışlara yöneliyorsunuz, kainat kitabını birlikte okumaya başlıyorsunuz, Allah'ın vahyini birlikte okumaya başlıyorsunuz. O birbirinizi anlamanız yeni anlamalara, yeni doğumlara, yeni mana veletlerine sebebiyet veriyor. Yani ikinizin düşüncesinden, ikinizin birbirini anlamasından bir mana veledi, bir mana çocuğu doğuyor. İşte bu senin anlama eylemi bakımından vaktin çocuğu olman, vaktin sahibi olmanla ilgili bir durum. Veledi şey diyoruz ya işte, vaktin Ebul Vakt, İbnül Vakt diyoruz ya. Ebul Vakt ve İbnül Vakt olarak birbirini anladığında anlayan kişilerin o anlaşılmaklıklarının içinden bir veledi mana doğuyor. Bu veledi mananın doğması İlla birinin dişi birinin erkek olması gerekmez. Yani bu birbirini anlayanların birinin kadın birinin erkek olması gerekmez. Mana olduğu için bu onlardan bir veledi mana doğar. Çünkü İbnül Vakt olanların, Ebul Vakt olanların anlama eylemlerini ilkelere göre bir asla dayanarak, bir hakikate dayanarak, gereken şartlara uyarak, menfaat karıştırmayarak, kendini aşma yolunda, vahyi esas alarak, Efendimizin üsve-i hasene oluşunu esas alarak birbirini anladıklarında ve bu anlama eylemini derinleştirdiklerinde, akletmeyi beraber yaptıklarında, tefekkür etmeyi beraber yaptıklarında, idrak etmeyi beraber yaptıklarında, beraber bir harman olduklarında, bir harmanın bu akşam diye bir türkü var, onu hatırlayın, işte onlardan bir veledi mana doğuyor. O zaman hayata bir anlam katmış oluyoruz. Hayata bir veledi mana bırakmış oluyoruz. Anladığımız anlamlardan kendi içimizde yoğurup oluşturduğumuz bize ait olan bir mana doğuyor ve biz o manayı hayata salınıma bırakıyoruz. Onun zihninde, ötekinin aklında, şunun ruhunda o mana bir salınım şeklinde, bir hava zerresi şeklinde, bir melodi şeklinde, bir bilgi enerjisi şeklinde yayılmaya başlıyor ve o veledi manadan dolayı da bir anlam katmış oluyorsun. Dolayısıyla anlama eylemi dediğimizde çok basit bir şeyden bahsediyor değiliz. Yani ben seni anlıyorum, sen beni anlıyorsun, sevgiliyiz, hadi beraber yürüyelim gidelim gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani sen anladım dediğinde, yani anlama eylemi bulunduğunda, eyleminde bulunduğunda, aynı anlama eylemine geçtiğinde neyini anladın onun? Yani saçını gördün, gözünü gördün, makyajını gördün, yürüyüşünü gördün, edasını gördün, tavrını gördün, seni ne kadar sevdiğini gördün, onu sevdiğinde sana gösterdiği sevginin nasıl coştuğunu gördün, birlikte seyahate gittiniz, birlikte yola çıktınız, birlikte yemek yediniz, birlikte manzara seyrettiniz. Bundan ibaret bir durumdan bahsetmiyoruz. Sen neyini anladın? Onun hangi hissiyatını anladın? Onun hangi duygusunu anladın? Onun hangi düşüncesini anladın? Onun hangi açmazını anladın? Onun hangi çözümsüzlüklerini anladın? Hangi çözümsüzlüklerinde çözümlemesine yardımcı oldun? Çözümlediği ama çözemediği hangi mevzularda onun çözmesine yardım oldun? Sende ne kadar yer aldı, sen onda ne kadar yer aldın? Konusu bu. Yani akletme konusunda, fikretme konusunda, zihnini çalıştırma konusunda, zekasını geliştirme konusunda, aklını akli ilkelere göre çalıştırma konusunda, kalbinin hissiyatının coşkusu konusunda, ruhunun derinleşmesi konusunda, hayatta doğru yürüyüş, istikametli yürüyüş, menzile doğru yürüyüş, dikkatini dağıtmama yürüyüşü, nefsin kementlerine karşı direnişi, cisimleşmiş, tecessüm etmiş, bedenleşmiş şeytanların kendisini kandırmasına ilişkin geliştirmeye çalıştığı yöntemlerle ilişkin ne yaptın mesela? Anlamak dediğimiz şey çok katmanlı, çok derin, hem dikey yanı olan hem yatay yanı olan bir mesele. Onun için anlama eylemini böyle hemen geçip gidemeyiz.
1: İşte insanlar kendilerinin anlaşılmadığı zaman

zaman da bazı sorunlar yaşıyorlar. Şimdi size bir türkü dinleteceğim. Ardından da toparlama zamanımız gelir. Şükriye Tutkun'dan Arda Boyları gelecek. Orada Arda Boyları'nda anlaşılmamış kızımız. Birini sevmiş, birisi tarafından sevilmiş. Kalpleri birbirine ısınmış. Ruhları, kalpleri birbirine akmış. Birbirinde var olmaya çalışmışlar ve bir hayatı beraber yürümek istemişler. El ele yürümek istemişler. Göz göze yürümek istemişler. Gönül gönüle yürümek istemişler. Şarkılarla yürümek istemişler. Deyişlerle yürümek istemişler. Tefekkürle yürümek istemişler. Birbirinde var olup birbirinden doğmak istemişler. Hayatı birlikte kavramak, birlikte anlamlandırmak ve birlikte anlam katmak istemişler. Fakat o yörenin bir zengini ona göz koyuyor ve onu ailesini zenginliğiyle ikna ederek almaya çalışıyor. İşte o türkünün hikayesinde Arda Boylarına ben kendim gittim diyor. Değil mi? Arda Boylarında kırmızı erik, Helime'nin ardında 17 belik. Birlikte dinleyelim, ardından dönelim.

Evet değerli dostlar, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir eser arası verdik. Değerli dostlar, dilerseniz toparlayalım. Saatlerimiz 52 de gösteriyor. Genelde süreyi taşıyorum. Bağışlayın lütfen. Evet, Yüce Rabbimiz bize anlamamız için kelamını gönderdi. Bunu kolaylaştıran nebiler, irsal eden nebiler gönderdi. Alimler bunun için diz çürütmediler mi? Arifler sırf bu sebeple sürekli yüreklerini yoklamadılar mı? Anneler çocukların ıstıraplarını anlamak ve gidermek için gecenin karanlıklarından sabahın aydınlığına kadar, sabaha kadar geceyin karanlığını iliklemediler mi? Mahmur gözlerle hayata devam etmediler mi? Yani anlama eyleminin bir sürü yönü, bir sürü tarzı var. Yani mühendisler kolay yollarla sevdiklerimize bizi ulaştırmak için yolların rahatlığını önemseyip onun matematiğini çalışmadılar mı? Dağı taşı bizler için delmediler mi? Tüneller yapmadılar mı? Ateş bunun için keşfedilmedi mi değerli dostlar? Lisanların, Cenab-ı Allah Rabbimiz lisanları birbirimizi anlayalım, birbirimizi etkileşimde bulunalım diye yaratmadı mı? Akıllar bunun için ışıldamadı mı? Kalpler bunun için heyecanlanmadı mı? Yani bütün mesele böyle bir durumda. Evet, Muharrem ayı, ihtiram edilen ay, birbirini anlama ayı. Muharrem'in ilk gününde biraz da bundan bahsetmiştik. Aslında onun getirilerinden bahsetmiştik. O açıdan da değerlendirelim. Efendim, anlama eylemi insanı insana bağlar diye düşünüyorum. Anlama eylemi kalbi kalplerle buluşturur diye düşünüyorum. Anlama eylemi aklı başka akıllarla zenginleştirir diye düşünüyorum. Anlama eylemi paylaşımı netice verir diye düşünüyorum. Anlama eylemi matemi de ortaklaştırır, sevinci de ortaklaştırır. İşte şu Muharrem ayında Deşli Kerbela'ya doğru gittiğimiz bu günlerde evrenlerin en büyük hadisesi, en büyük acısı, en büyük vaveylası ve dinmeyen çığlığı olan Kerbela'ya gittiğimiz şu günlerde, şu Mah-ı Muharrem'de, Matem-i Muharrem'de anlama eylemini de biraz düşünmek lazım. Biraz da onu düşünerek getir. Mesela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ne kadar anladık? Hazreti Ali Efendimiz'i ne kadar anladık? Hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Müştebâ'yı, Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı ne kadar anladık? Onların hayata bakışlarını, duruşlarını, ataletlerini, kıyamlarını nasıl anladık? Bütün bunlar birer aynı anlama eylemi. Yani Kerbela günü geldiğinde, 10 Muharrem geldiğinde, o evrenleri titreten katliamın günü geldiğinde aşure mi dağıtacağız? Aşure fiyatlarını mı soracağız? Daha iyi aşure nasıl yapacağız diye bunlara mı bakacağız? O evlad-ı Resulü anlama konusunda bir gayretimiz olmayacak mı? Onları gönlümüze indirebilmemiz için bir anlama eylemine girmeyecek miyiz? Nasıl anlayacağız Hazreti Hüseyin'i? Nasıl anlayacağız Hazreti Hasan'ı? Nasıl anlayacağız Hazreti Hüseyin'i, Haseneyn Efendilerimizi? Nasıl anlayacağız İmam Ali'nin duruşunu? Nasıl anlayacağız Fahri Kainat Efendimizin evrenlere adalet salınışını, söylemini? Bütün bunlar bir anlama eylemi. Dolayısıyla bu ay itibariyle Matem-i Muharrem açısından da bunu da anlamaya mecburuz. Evet değerli dostlar, anlama eylemi paylaşımı netice verir. Dolayısıyla anlama eylemi aynı zamanda anlaşılmayı da

netice verir. Anlama eylemi birbirini tetikler, birbirini bereketlendirir ve seni anladığımda, sen beni anladığında birbirimizin gönlünde bereketlenmiş oluyoruz. Birbirimizin ruhunda canlanmış oluyoruz, filiz vermiş oluyoruz. Bir kırmızı gelincik gibi narin, incecik, hassas bir biçimde salınmış oluyoruz. Birbirimizin kalbinin kırmızısı oluyoruz. Birbirimizin kalbinin gülü oluyoruz. Birbirimizin kalbinin rengi oluyoruz. Birbirimizin kalbinin salınışı oluyoruz. Birbirimizin kalbinin serinleten rüzgarı oluyoruz. Yani anlama eylemi gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir eylem. Dolayısıyla birbirini tetikliyor, birbirini bereketlendiriyor, birbirini Kevser sırrıyla çoğaltıyor. Anlamak sakinleştirir aslında insanı evvela, sabır kuşanmaya götürür. Anlama eylemi sadece benim bildiğim doğrudur, sadece benim bildiğim gerçektir, sadece benim bildiğim hakikattir, sadece benim bildiğim geçerlidir gibi bencil anlayışlardan, kibre giden anlayışlardan insanı alıkoyar. İnsanı oralardan çeker, başkalarının söylediklerinin de kıymetli olduğunu, başkalarının söylediklerinin de değerli olduğunu, başkalarının söylediklerinin de anlamaya değer olduğunu, başkalarının söylediklerinin de hakikat içerebilecek olduğunu anlamaya getirir. O zaman biraz sakinleştirir, bir adım geriye çektirir seni ve o zaman dersin ki, demek ki onun da söylediğinde bir anlam var. Onun da söylediğinde bir hakikat olabilir. İşte onları birbiriyle konuşturarak, birbiriyle sakince temas ettirerek de bir yol almaya da sebebiyet verir. Dolayısıyla insanın sakinleşmesini, müsamahakar olmasını, sabrı kuşanmasını gerektirir. Bütün bunlar senin hakikat olarak bildiğin hakikati örselemez. O hakikatin üstünü örtmez. O hakikatin üzerine beton dökmez. Yani hakikati illa bağırarak söylemek durumunda değiliz. Hakikatin kendini bir ifşa etme, kendini bir anlatma, kendini bir açığa koyma, kendini bir sunma biçimi de zaten vardır. Biz onu vahiy ile de anlıyoruz. Ama sen ona meydan okursan, onun da o zaman hadi bakalım mislini getirin, o zaman mislini getirin gibi bir şey söylemesi söz konusu oluyor. Vahiyden zaten bunları biliyorsunuz. Sadece benim bildiğim doğrudur, benim inandığım doğrudur, benim meşrebim doğrudur, benim tarikatım doğrudur, benim cemaatim doğrudur, benim anlayışım doğrudur, benim hissedişim doğrudur dersek, seninki yanlıştır demiş olduğumuz için karşılık olarak orada birbirini anlama eylemi yerine birbirine karşı dolma eylemi, birbirine karşı karşıtlık eylemi, birbirine karşı mücadele eylemi, birbirine karşı ileride savaş eylemi gibi bir yere mesele gidecek. Ya seni tam olarak anlayamadım, sen tam olarak ne anlatıyorsun? Ya da ben tam olarak anlatamadım, aslında anlatmak istediğim şuydu filan gibi ortak noktalar belirleyerek, ortak tanıdıklar, ortak duygular, ortak cümleler, ortak tefekkürler belirleyerek onun üzerinden ilerlemek de anlama eyleminin yol haritalarından birisi olabilir diyebiliriz. Anlama eylemi muhatabına değer vermeyi getirir çünkü. Anlama eylemi dikkate almayı zorunlu kılar karşı tarafı. Anlama eylemi Allah'ın yarattığı canlı, cansız ne varsa hepsine seni saygı duymaya getirir. Cansız dediğinin de canı var. Senin gözünde camit, senin gözünde cansız ama onun atomları var, kendi içinde bir devinimi var, kendi içinde bir salınımı var, kendi içinde bir, değil mi, semahı var, kendi içinde bir semahı var, kendi içinde bir aşkı var, bir tutkusu var, bir coşkusu var, bir faaliyet var orada. Sen onu o sebeple, onu camit olarak, cansız olarak göremezsin, taşı taş olarak göremezsin, taşı taş olarak görürsen, anlama eylemi bakımından senin taşlandığın, taşlaştığın anlamına gelir sadece bu. Dolayısıyla canlı, cansız, hani tarif için söylüyoruz, ne varsa bunlara anlama eylemi içinde olan kişi saygı duyar. Kendilik bilincine ulaşmanın ve hadiseleri doğru yorumlamanın, tevilat-ı hadis yapmanın yegane yolu olarak bunu düşünür. Belki de şunu söylemek gerekir en son.
Her mevzunun bir ispat yönü var, bir bürhanı var, bir kanıtı var, bir aslı var, bir esnafı var.

sahası var. Dolayısıyla asla dayanmayan, bir değişmeze dayanmayan, bir ana metne dayanmayan, bir kurucu metne dayanmayan ve onun mübelliğine, getiricisine, Resulüne, Nebisine dayanmayan şeylerden bahsetmiyor. Tabii bir asla bir esası dayanacak, bir bürhanı olacak, bir dayandığı yer olacak, kanıtın kendisi olacak mesela. Bunu da kenara koyduktan sonra şöyle belki tamamlayabiliriz programı. Efendim, anlama eylemi bir ahlaklı olma eylemidir. Ahlakı kuşanmadan, ahlakı kavramadan, sınırlarınızı bilmeden, karşı tarafın sınırlarını da tespit etmeden, sınır ihlalleri yaparak bir anlama eylemi olmaz. Dolayısıyla anlamak bir ahlaktır, bir prensiptir, bir umdedir, bir yaklaşım biçimidir. Bir prensipler, değil mi? Umdeler silsilesidir. Dolayısıyla anlama eylemi ahlak gerektirir. Karşı tarafa saygı gerektirir. Değer vermeye gerektirir ama aynı zamanda anlamak istediğin manaya da değer vermeye gerektirir. Ona da saygılı olarak yaklaşmayı gerektirir. Kendi bildiği mutlak haktır, karşı tarafın bildiği batıldır dediğinde, butlandır dediğinde orada da ahlak sınırlarını aşan bir yaklaşım oluyor. Üstten konuşuyorsun, kibirli konuşuyorsun, betimleyici konuşuyorsun, karşı tarafı öteleyici konuşuyorsun ve onu bağlıyorsun, onu mahkum edici konuşmuş oluyorsun. O bakımdan da anlama eylemi için bu bir ahlak eylemidir, bu bir ahlak yolculuğudur diyebiliriz. Çünkü adil olmayı gerektirir. Adil olmak ise yerli yerine koymak demektir, değil mi? Farkındalıkla yaklaşmak demektir. Yerli yerine koyma bilincine ulaşmak demektir. Her ne olursa olsun hakikatin asla yerini değiştirmeme azmi demektir. Dolayısıyla anlama ahlakına sahip olmadan bunu çözemeyiz. Zaten anlama ahlakına girişmeden, anlama eylemini bir ahlakı umdeye, bir prensibe bağlamadan, vahyi ilahinin önüne oturduğumuzda, Musaf-ı Şerif'in önüne oturduğumuzda ve vahyi ilahiyi anlamaya çalıştığımızda, Musaf'la Kur'an'ı tabii ayrı düşünmek lazım, anlamaya çalıştığımızda burada da bir ahlaklı olmamız lazım. Bir anlama niyeti, bir kavrama eylemi, bir sahih olma hususiyeti olmazsa Kur'an da bize kendisini açmıyor. Yani bize Kur'an'a yaklaşırken de bir anlama cehdi, bir anlama gayreti, bir anlama sadeliği, bir anlama sahihliği, bir ihlası ile yaklaşacağız. Talebe olduğumuzu bileceğiz, aciz olduğumuzu bileceğiz, fakr üzere olduğumuzu bileceğiz. Ancak onunla anlam vermemiz gerektiğini bileceğiz. Ancak onunla anlam verebileceğimizi kavrayarak vahyin önüne oturacağız ki vahiy bize kendisini açsın, bize hidayet olsun, bizim kalbimizden tutsun, bizim aklımızdan tutsun, bizim ruhumuzdan tutsun ve bizi o anlama eylemiyle yukarıya doğru çeksin. O bakımdan Sure-i Bakara'da Kur'an ancak muttakilere hidayet eder demesinin sebebi ahlakla yaklaşacak, prensiple yaklaşacak, ölçüyle yaklaşacak, bir düzen içerisinde yaklaşacak, kendini değiştirmek üzere yaklaşacak, sorularını sormak üzere yaklaşacak, bunda sahih olacak. Kendini değiştirirken, anladıklarından sonra kendini değiştirirken karşılaşabileceği zorlukları da göze alan bir ciddiyet, bir cesaret, bir kararlılıkla yaklaşacak ki Kur'an kendisini ona açacak ve onun hidayeti olacak, onun kurtuluşu olacak, onun necatı olacak. Böyle oldukça o anlama eylemi de kendi içerisinde bir devinim halinde devam edecek. Evet değerli dostlar, hakikatin yalanlığını unutmayalım. Hakikat böyle yaldızlanmaya, öyle böyle anlatılmaya ihtiyaç duymaz. Anlamanın bir psikolojisi de var, onlara giremedik. Anlamanın bilişsel süreçleri var, zihinsel süreçleri var, şemaları var, algıda seçicilikler var, yönlendirilmelerimiz var, ön bilgilerimizin maalesef bizi şartlandırmaları var, ön yargılarımızın şartlandırmaları var, ilk öğrendiğimiz yerler, içinde bulunduğumuz kümenin şartlandırmaları var. Yani bütün bunlar o anlama psikolojisinin süreçleri açısından da düşünmek lazım. Zihinsel çelişkilerimiz var,
inanç çelişkilerimiz var, düşünce çelişkilerimiz var, tefekkür çelişkilerimiz var. Yani var da var. İşte bu an

anlama eylemine girdiğimizde anlamanın psikolojik olarak önümüze koyduğu konulan o bariyerlerin de farkına varmamız lazım. Sen kurtuldun dendiğinde biz yanlış anlamadığımızı düşünürüz. Nuh'un gemisindensin dendiğinde anladığımızın yanlış olmadığını düşüneceğiz. Yanlış olmadığını düşündüğümüz bir şey içinde bir anlama eylemine, faaliyetine girmiş olmayacağız. Dolayısıyla bütün bunlar bunun parametreleri, alt kırılımları. İnsanı anlamak kolay mı? İnsanın kendisini anlaması kolay mı? Eşini anlaması kolay mı? Sevdiklerini anlaması kolay mı? Hayatın şartlarını anlaması kolay mı? Dolayısıyla zorlanacağız. Bu bir eylem, bir faaliyet, bir gayret, bir cehd. Gerçekten yorucu bir şey. Dikkat isteyen bir şey, emek isteyen bir şey. Ama o sebeple kıymetli işte. O sebeple hayatı anlayabiliyorsun. Hayatı tanımlayabiliyorsun. Kavramlaştırabiliyorsun. İlkelerini fark edebiliyorsun. O ilkeleri kendinin umdelerini haline getirebiliyorsun. Ve anladığın o anlamı da hayata bir mana olarak ancak o zaman yayabiliyorsun. Yani bu bir duruş biçimi. Bu bir oluş biçimi. Bu bir yaşama biçimi. Bu bir kavrama biçimi. Bu bir sevme sevilme biçimi. Bu mana alma ve mana salma biçimi. Yani dolayısıyla anlama eylemi deyince ciddi bir şeyden bahsediyor. Ben seni anladım, sen beni anladın. Hadi sevelim birbirimizi, gidelim gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Hani ilişkinin hangi türlü. Hayatı kucaklayan, kavrayan, derinlerine giren, derinlerine giren, kılcal damarlarına kadar genişleyen, giden bir durumdan bahsediyoruz. Tam bir kulluk şuurundan, tam bir insanlık faaliyetinden bahsediyoruz. İnsan dediğin şey anlayan varlık. Diğer varlıklar üzerinden böyle konuşuyor muyuz? Anlayan varlık. Anladığını hissettiren varlık, anladığını fark eden varlık, anladığını beyana muktedir olan varlık, allemehül beyan olan varlık, hayata anlam katabilen bir varlık. Yani dolayısıyla bu mevzu çok mühim. Dolayısıyla burada zekanın geliştirilmesi önemli, sosyal zekanın geliştirilmesi önemli, empati duygusunun geliştirilmesi önemli, karşılıklı saygı ilkesinin geliştirilmesi önemli, sürekli dikkat meselesi önemli, sürdürülebilir dikkat meselesi önemli, tevilata hadis yapma meselesi önemli, öngörülerde bulunabilme meselesi önemli, varoluşsal sorunları çözme meselesi önemli, anlam arayışına kendini memur kılma meselesi önemli, krizler çıktığında öğrendiklerinde bunu çözme meselesini de bir anlam arayışı, bir anlama eylemi olarak da görmen lazım. Diyelim ki daha evvel öğrendiğin bir ezberle yeni öğrendiğin bir hakikat arasında bir açmaz çıktı, bir karşıtlık çıktı. İşte önünde bir kriz. O krizi neye göre çözeceksin? Nasıl çözeceksin? Nerede durarak çözeceksin? Ve onu çözerken hangi umdelerle yürüyeceksin? Hangi prensiplere sunacaksın? Hakemin ne olacak? O hakeme nasıl yaklaşacaksın derken mevzunun aslında etrafı arkadaşlar çok geniş. Dolayısıyla o krizleri çözmezsen travma olur. Krizleri çözmezsen değil mi? Karşıtlık olur, düşmanlıklar olur. Çünkü çevrenle beraber bunu yaşıyorsun. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Ama anladığımızda, anlama eyleminde ilerlediğimizde, anlaya anlaya kendimizi geliştirdiğimizde, çevremizin de bizi anlamasını sağladığımızda, anlama eyleminde onları da dahil ettiğimizde kaygılarımız azalacak, çatışmalarımız son bulacak, öğrenmemizi daha kalıcı hale getireceğiz, ilişkilerimizi daha net oturtacağız, eğitimlerimizi, öğretimlerimizi, talebe oluşluğumuzu, derviş oluşluğumuzu daha sağlam noktalara oturtacağız. Zor yaşam olaylarına karşı da daha dirençli, daha dik duracağız. Çünkü biz vahyin talebesi olmayı öğrendik. Hakikati öğrenmeye çalıştık. Anlama eylemini hayatın bir duruşu, bir tarzı, bir ikame etme şekli olarak kavradık. Ondan sonra yürüyoruz. Yeter ya, yeter ya diyorsunuz herhalde. Evet, saat 12:10 geçiyor. Teşekkür etmek istiyorum hepinize. Allah razı olsun. Bülbül'ü havalandıralım. Şimdi gönül ezgilerimizden Bülbül Havalanmış türküsüyle size veda edeceğim. Bülbül havalansın gönüllerimize, güzellikle gitsin. Birbirimizin gönlüne bülbüller havalansın. Birbirimizin gönlündeki o çiçeklere, güllere, gelinciklere, dikenlere oturmadan o şeyler, bülbüller otursun. Birbirine aşk nameleri söylesin. Birbirine muhabbet sözcükleri iletsin. Birbirini anlamanın keyfine varsın. Birbirini anlamanın, birbirinde var olmanın, birbirinde büyümenin, birbirinde bereketlenmenin, Kevser sırrıyla coşmanın hakikatini inşallah yaşasın diyelim ve böyle veda edelim. Hayırlı cumalar.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: yüzünün bütün sırları. Bir alışkanlık belki şimdi de, akşamın kadife sesine tutunmak. Çölün kalbinden sarışın bir nokta getiren kuşlar konarken dallarıma. Dudaklarında benden bir ses, benden bir kelime, her seher vaktinde, gün batımında, benim gölgem düşer çocukların saçlarına. Bu bana yeter, çünkü uçurtmaları var çocukların. Rüyaları, oyuncakları var. Açıklanmamış sırları var defterlerinde. Masum saatlerinde çizilmiş kuş resimleri. Melekleri sevindiren ve bulutların arkasında beni çağıran sesleri. Ben şimdi onlarla birlikteyim. Başka adresim yok. Bir uçuruma dönüşebilir artık bütün şarkılar. Bir deniz diyorum ama aklım dalgalarda. Saat vuracak ve suların sabırlı esmer tayfaları benim gibi hep çocuk yüzleri görecekler sularda. Berber koltuklarından korkmayan ve saçları birer isyana dönüşmüş olarak son gemi, son iskeleden kalkarken güneşe bakacaklar, beni görecekler. Ne de olsa gözlerinden vurulan birisiyim. Öpebilirler çocuklar yüzümden. Aynalarını güneşe çevirip tutabilirler beni avuçlarının arasında. İşte o zaman başlar tuhaf rüyaların sevinci. Her şey güzeldir artık. İlk günkü gibi.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini travmalar özellikle çocuklar üzerinde nasıl etki bırakır? Kolektif dini ritüellerin, ibadetlerin bireyler üzerindeki psikolojik etkileri nedir? Ruhsal iyileşme ve toplumsal aidiyet anlamında bu ritüellerin gücünü nasıl değerlendirirsiniz?
1: İnsanın biyolojik doğasına uygun bir şekilde eğitim verirse çocuk, böyle durumlarda hem dünyadaki hayatı, gerçeklerini öğrenir, hem de ölüm ve ölümden sonraki hayatın gerçeklerini de korkutmadan gerçekçi bir şekilde hayatına anlam katarak onları da öğrenir burada ve yaşadığı hayat yolculuğunu doğru anlamlandırır çocuk. Bunun için çocukluk çağında yaşanan hayat olayları hepsi şok yaşantılar, travmatik deneyimler, hepsi o çocuğun hayatında bir tehdit değildir, bir fırsattır. Hepimiz bu hayat yolculuğuna çıktıktan sonra bir uzun bir yolculuğa çıkmış gibi fırtınalar olacak, yol kazaları olacak, engeller olacak ve bu engellere geldiği zaman biz engeller sonucunda küsmek ya da reddetmek yerine ne yapılır? O kişi bu engeli nasıl aşarım, bu engeli nasıl fırsata dönüştürürüm gibi düşünür. Mesela bir nehirde yolculuk yaparken akıntıya karşı mücadele etmek akılla savaşmaktır. Kendi varoluşunu reddetmektir. Halbuki akıntıyı arkasına alıp bir kütüğe binip hedefine doğru gidebilmek akıllıca olan bu yaklaşımdır. Bu nedenle hayata bu gözle bakmayı anne baba çocuğa öğretirse çocuk çocukluk dönemindeki o yani dini yaşantısını onun hayatını güzelleştiren ve anlam katan bir yaşantı olarak yargılar. Yani çocukluklarına dini korkutarak öğreten geleneksel yaşantı öğretilerimiz bizim bu çağın doğrularına uygun değil. Halbuki Hazreti Ali ne diyor? Çocuğunuzu bulunduğu çağa göre değil, onun yaşayacağı çağa göre eğitin diyor. Kendi çağımıza göre öğretmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da kuşak çatışmaları çok daha şiddetli yaşanıyor. Böyle bir zamandayız. Yani çocuk eğitiminde bu nedenle dini ritüellerin, ibadetin, dini pratiklerin öğretilmesini çocuğun beynindeki anlam haritalarına yerleştirirken çocuğun iyi, güzel, doğru olaylar olarak yerleştirmek gerekiyor. Güzel anı biriktirmek. Çocukluk dönemi demek anı biriktirme dönemi demek. Eğer dini ibadet, dua, dini ritüelleri güzel anı biriktirme halinde çocuğa öğretirsek ileri hayatta o küçük yaşta ekilen, atılan tohumlar gibi ileri hayatta onlar yeşerir. Ama negatif anılar, korku, baskı, tehditmeyle birlikte çocuğun değişen, gelişen ruhuna ekersek ileride onu reddeder çocuk. O atılan tohumlar çürümeye başlar, tutmaz. O atılan tohumların tutması için muhakkak onun büyüdüğü ortama hazır bir şekilde zemin hazırlamak gerekiyor. Yani bu nedenle çünkü o çocuğun ihtiyacı var. Yani bu hayat olayları karşısında anlam arayışı içerisinde, varoluş içerisinde, varoluş korkularını yenmesi gerekiyor. Yalom'un tanımladığı çok güzel temel anksiyete var. 4 temel anksiyete olarak, 4 temel korku olarak tanımlıyor. Birisi anlam arayışı, ikincisi özgürlük ihtiyacını karşılama, üçüncüsü yalnızlığı giderme ihtiyacı, dördüncüsü ölüme açıklama getirme ihtiyacı. Bu 4 tane temel korkuyu bir kimse, bir genç kafasında bunlara cevap bulamazsa bu genç bunalıma giriyor. Hayatın bir anlamı yok diyor. Niye yaşayayım ki diyor. Bırakın genci, her yaştaki bir insan içerisinde bu temel korku hayatını şekillendiren korku. Ama bu korku aslında geleceğe belirsizlik duygusu uyandırıyor insan. İnsanı en çok rahatsız eden belirsizliktir. Belirsizliğe mantıksal bir çerçeve oturttuğu zaman o belirsizliği gideriyor, rahatlıyor. Bu çağın insanları bilgiye çok ulaştığı için öyle artık klasik doğa tanrılarına taparak belirsizliğini gideremiyorlar. Rasyonel bir inançla belirsizliği giderebiliyor kafasında. Yani mantıksal çerçeveye oturmuş bir inançla güven oluşuyor. Ölüm ve ölümden sonrası hayatla ilgili anlam yükleyebiliyor kişi. Anlam yüklenmiş bir hayatta yaşamaya değer bir hayat haline geliyor. Anlam yüklenmemiş bir hayat, ölümden sonra her şey bitecekse yaptık, hiçbir şeyin anlamı yok ki diyor insan. Ölümden sonra yok olacaksa niye yaşayayım ki diyor. Ben şu anda bunalıma girmiş bir insan 30 yaşında bunun depresyonda diyor ki ya ben eğer diyor 30 sene daha böyle yaşayacaksam böyle yaşanmaz ki diyor. En iyi

0: Ölüm kurtulun diyor. İntihar salgını artması. Batıdaki intihar salgını sebeplerinden birisi varoluş bunalımı. Her şeye sahip ama mutlu değil insanlar. Yani şu anda modernizm sunduğu mutluluk felsefesi çok yanlış. Yani bunlar haz odaklı mutluluk felsefesi sunuyor. Halbuki anlam odaklı mutluluk felsefesi sunsa insanın bu biyolojik doğasına daha uygun, biyolojik zaaflarını daha iyi yönetebiliyor. Biyolojik zaaflar nedir? Haz peşinde koşmak, kolaycılık, hırs, açgözlük, doyumsuzluk, sorumsuzluk, biyoloji bununla ilgili amigdala, beynimizdeki amigdala bölgesi bunu istiyor. Doyumsuz, sorumsuz, açgözlü, sınırsız, her şey, her istediğim olsun istiyor. Ama beynimizin daha gelişmiş bölgeleri, kortikal bölgeleri beynimizde diyor ki, frontal lob özellikle beynimizin böyle rasyonel kararlar veren bölgesi diyor ki, zamana yayarak düşün diyor, uzun vadeli düşün diyor, çeşitli alternatifli düşün diyor, böyle seçenekler öğretiyor. Bunu da göz önüne almak gerekiyor ki çocuklardaki yaşam felsefesini geliştirirken bunları göz önüne alalım.
1: Akla Kapı programında da dindar ailelerin dinden uzak yetişen çocuklarını konu aldığınız bir bölüm vardı. Onu da açıklama kısmına ekliyoruz. Sevgili izleyenlere tavsiyemiz olur. Biraz önce konuştuğunuz gibi hocam, ön bölgede bahsettiniz, mutlulukla alakalı dediniz. Tam da burada beyinle alakalı bir sorumuz var. İnanç deneyimlerinin nöropsikolojik yönlerini düşündüğümüzde beyinde özel ilişkili bir bölüm var mıdır inançla ilgili? Vecih ve huşu gibi duyguların beyinde etkisi nedir?
0: Tabii şimdi insan beynindeki iki tane bölge var. İki tane network var daha doğrusu. Bu default mood network. DMN network diye bilinir. Bu network beynin ön bölgesinde ve orta bölgesindeki bir network'tür. Burada özellikle bu network mesela medial prefrontal kortekstir. Bir parçası. Bir parçası posterior cingulate kortekstir. Prekütenoğustur, beynin görüntülü işleme bölgesidir. Bu angular gyrus gibi beyindeki anlam arayışıyla ilgili, beyindeki otomatik pilot gibi olan beynin nervüsü. Dış dünyaya kendini kapatır, hayal kurar, evrendeki konumunu düşündüğü zaman çalışan network beyinde. Bu network inançla ilgili tasavvurlar yaparken de bu network aktif hale geçiyor. Hayattaki konumum nedir, varoluş nedir, neden buradayım dediğin zaman beynindeki o network'ün pırıl pırıl çalıştığını MR cihazında görüyoruz biz. Daha önce işte Budist rahiplerde yapılan şeyde nasıl gözüktü? Biz bununla ilgili 2014 yılında bir sufi meditasyon tarzında, sema meditasyon tarzında bir çalışma yaptık. Yüksek lisans tezi 2014'te yayınladık bunu. Orada Mevlevi dervişlerinin o derviş dansı dedikleri batılıların onu hayal ederken MR cihazı içerisinde beyinler neresi çalışıyor diye hayal ettik. Anterior cingulate cortex dediğimiz beynin böyle duyguları regüle eden, ayarlayan bölgesi 16 kişiden biri drop out oldu, çalışmadan çıktı. 15 kişinin aynı bölgesi çalıştı beyinde. Sema dansını hayal ederken, o ritüelini hayal ederken meditasyonu o bölge aktif hale geçti. Yani beynin o bölgeden sorumlu bir bölgesi de var. Diğer bir bölge de beynin dini inanış pratiklerde aktif hale geçen kişinin temporoparietal junction diye bilinen. Temporal beyinle frontal beynin, parietal beynin yani yan beyinle ön beynin kesiştik bir kavşak noktası var. Bu enteresan kavşak noktası. Şizofreni de burası bozuluyor. Şizofrenideki halüsinasyonlarda o bölgeye manyetik uyarı vererek halüsinasyonları kesiyoruz. İşitme vesaire halüsinasyonları kesiliyor. O bölge otomatik çalışmaya başlıyor bu kişilerde. O ruhani deneyimlerde beyin o bölgesi çalışıyor. Diğer de o temporoparietal junction bölgesi aynı zamanda kişi transcendental bir mutluluk hissettiği zaman çalışıyor. Kendini açtığı zaman. Bak üç mutluluk var. Birisi hedonistik mutluluk. İkincisi ödomanik mutluluk, Aristoteles'in dediği gibi anlam mutluluğu. Üçüncü mutluluk da transcendental mutluluk. Yani kendini açtığı zaman, evrenle bütünleştiği zaman müthiş bir huzur oluyor. İşte o huzur huşu hissi, vecd hissi. Buna ekstazi hissi deniyor. Müthiş, bütün sorularına cevap verilmiş, bütün ihtiyaçlar karşılanmış.

0: huşu duygusu, yani huzurdan daha yüksek bir duygu. Huşu, uçma duygusu gibi bir şey. İşte tempora parietal bölgeyi uyardığın zaman kişide o uçma duygusu oluşuyor. Uyuşturucular da o bölgeyi uyarıyor o kişide. Mesela o bölgesi uyarılmış bir kimsenin ben elini elma sanıp kestiğini böyle biliyorum. Yani hayalle gerçeği karıştırıyor. Beynin o bölgesi yanlış çalıştığı zaman oluyor bu tabii. İnançta da beynin o bölgesi çalışıyor. Hatta orada böyle o aşkınlık duygusuyla ilgili bölgede deniyor oraya. Temporal parietal junction. Yani beynin o bölgesini araştırsınlar, literatüre baksınlar. Gerçekten yaratana bağlanma duygusunu veriyor bölge. Bağlanma duygusu ruhunu aşıyor. Büyük bir varlığın parçası gibi hissediyor. Müthiş bir huşu hissediyorsun insan. Huzur hissediyorsun, rahatlıyorsun. Yani şey konusunda şuna benziyor, bir uçakla giderken bir fırtınaya düşersin. Fırtınadan kurtulduğun zaman nasıl rahatlarsın, bir müthiş bir huzur hissedersin. Öyle bir duygu, hayatta, varoluşta, ölüm gibi krizler karşısında cevap vermede o beynin o bölgesinin aktif olduğunu nörobilim deneyleri gösteriyor. Yani beyin görüntüleme yöntemleri gösteriyor. Ya bu nedenle inançlarımızla beynimiz nedensellik bağı var.
1: Aşırı dindarlık ve sağlıklı inanç arasında oldukça ince bir çizgi var diyebiliriz hocam. O yüzden sorumuz şöyle. Dinsel hiper gelişim olarak tanımlanan aşırı dindarlık sağlıklı bir inanç yapısından nasıl ayrılır? Bu konuda neler söyler misiniz?
0: Buradaki gerçeklerden kopuk bir dindarlık hastalık kabul ediliyor, onu söyleyeyim. Yani gerçeklerden kopuk bir dindarlık şu anda kişinin eşini, çocuğunu, ailesini, her şeyi terk ederek sadece kendi sanki manevi gelişimini düşünüyor diyerek de yaşaması, bu dini narsizmdir. Biraz dini narsizm, biraz iddialı bir söz oldu,
1: evet,
0: değil
1: hocam,
0: mi?
1: Evet hocam, güzel oldu.
0: Mesela Hitler etnik narsizdi, kendi ırkını üstün görüyordu. Değil mi? Evet. Mesela kapitalistler parasal narsisttir. Ama dini narsistler de var. Dini narsistler kendilerini sanki Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi görürler. Kendilerini kutsal gibi görürler. Kendilerini, yani dini kendi egolarını tatmin etmeye araç gibi görürler. Halbuki din insanın yaratanla bağlantı kurmasına sebep olur. Din. Bir kimse hep bana derse bencil oluyor. Bir bana derse adil oluyor. Hep sana derse de derviş oluyor. Değil mi? Derviş oluyor. Fakat bunun da ötesinde bazı insanlar dini hep bana diyerek yaşarlar. Bu dini bencilliktir, dini narsizm. Bunu dini kendi makamları için, güçleri için, imkanlar için kullanırlar. Bu dini dinin kötüye kullanımıdır. Nasıl gücün kötüye kullanımı var, paranın kötüye kullanımı var. Bunu dini narsizmi ayrıca göz önüne almak gerekiyor. Bu günümüzde bu tarz kişiler çok hemen anlaşılıyor. Bu tarzda bir şey bakıyorsun. Dine önem veriyorum derken aslında kendi egosunu tatmin için dini kullanıyor. Kendi çıkarını tatmin için dini kullanıyor. İslam tarihinde bunun çok örnekleri vardır. Yani çok felaketlere sebep olmuş kişilerdir. İnsanların iyi niyetini çok kötüye kullanmış kişilerdir. Ama yani yalancının mumu eskiden yatsıya kadar yanarmış. Ama şimdi yalancının mumu internete kadar yanıyor. Onun için şu anda iletişim çağında bu gibi sahtecilikler hemen anlaşılıyor. Bu bir dini sahteciliktir. Dindarlık olarak bunu kabul etmiyorum. Gerçek dindar nedir? Bir Allah dostuna soruyorlar. Sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Ben çözerim, bağlarım diyor. Anlamadım ne yaptığını. Ben dünyaya bağlanmış olan kalpleri çözerim, Allah'a bağlarım diyor. Yaptığı bu. Yani bana gelin, benim etrafımda toplanın. Şunu yapalım, bunu yapalım demiyor. O kişi kendi hayatını yaşıyor ama Allah'la bağ kuruyor. Ben bunu Erzincan'da görev yaparken Terzi Baba vardı orada. Buranın kutbu gibidir o. Çok sevilir orada. Onun hikayesini dinlediğim zaman ondan öğrenmiştim. Kendisi terzilik yapan, dikiş yapıp kazancını, geçimini sağlayan birisi. Ama terzilikte her şey diken Allah Allah diyerek dikiyor böyle. Her dakikasını Allah'ı anarak yapıyor. Ve dini siyasileştirmemiş, dini ticarileştirmemiş, dini dünyevileştirmemiş. Yani dünyevi bir makam haline bile getirmemiş. Bu ihlas.

0: aslı bir Müslüman örneği. Halis, saf, otantik Müslüman bunlar. Otantik Müslüman az şu anda. Bu tarz halis Müslümanlar, bu tarz Müslümanlar Terzi Baba gibi olanlar ve hiç kimseden hediye almıyor mesela. Yardım istemiyor bu şekilde. Ve dünyaya alet etmiyor inançlarını. Böyle dindarlıklar saygıya, övgüye layıktır, saygıya layıktır. Ama dünyevi amaçla kendine bir saltanat kurmak için kullanıyorsa bunlar sahte dindarlıklardır. Çok dikkatli olmak gerekir. Dini narsizm olarak tanımlamak hiç şey olmaz, abartı olmaz.
1: Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

da özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Ben nice İstanbullular gördüm sana gelinceye kadar. Kirli paçavralara benzerdi insanlar. Dostluktan, vefadan yoksun. Bölünmüş, dağılmış, parçalanmış. Ve her biri kendi ağırlığıyla ezilmiş. Yorgun. Yüzümde dolaşan birer iğrenç böcekti gözleri. Bir tutsam yapışır kalırdı ellerime en çirkin yerleri. Evlerinde bulduğum yalnızlık, sokaklarında bulduğum upuzun bir kahırdı günler boyunca. Güneşler doğardı, görmezdim. Bir ses durmadan ölüme çağırırdı beni. Bilmezdim bu şehirde senin yaşadığını. Bilmezdim. Zindandı bütün meyhaneler. Duvarlar karaydı. Köhne bir Bizans eskisiydi İstanbul sensiz. Semt semt bir ağır yorgunluktu. Sürekli bir aldanıştı sokak sokak. Benden en uzak sevgilerde yaşadım yıllarca. O büyük yalanlarda yaşadım. Senden habersiz bir ölü gibi. Senden uzak zamanlarda yaşadım. Mabetler yıkıldı içimde. Umutlar, hayaller yıkıldı. Bir gün bütün İstanbul yıkıldı. Sokaklar kaydı ayaklarımın altında. Gün oldu, kalabalık meydanlarında inançlarım yıkıldı. Gün oldu, gözlerime çiviler çakıldı merhametsiz. Toz oldu, duman oldu. Aldığını geri vermedi yıllar. Yitirdim kendimi bu rezil şehirde. Seni buluncaya kadar. Eskiden bir lale hatırlardım. Ya da mavi bir deniz İstanbul denince. Serin rüzgarlar okşardı saçlarımı. Rıhtımlar balık kokardı. Ne zaman yumsam gözlerime bir gemi kalkardı. Vapur düdükleri durmadan öterdi. Eskiden bir İstanbul vardı bilmediğim. Bana yeterdi. Sonra kaç yıl yaralı bir hayvan gibi gezdim sokaklarında. Sonra kaç yıl bir sevgi aradım. İstanbul'u aradım. Belki de seni aradım bilmeden. Ayaklarımın dibinde denizler can çekişti. Şehirler parçalandı. Bir çağ öldü gözlerimin önünde. Benim en güzel çağım. Bizi topraktan yarattılar. Gel gör ki bu şehirde benim toprağım da öldü. Seni aradım bu şehirde yıllarca, yana yakıla senin. Sen kimdin? Sen neredeydin kim bilir? Hep böyle sensiz miydi bu şehir? Bu şehir İstanbul. Öyleyse sensiz yaşanmazdı bu şehirde. Gemiler demir almazdı. Trenler işlemezdi sen olmasaydın. Bir ömür bitip yepyeni bir ömür başlamazdı içimde. Bahar gelmezdi. Ağaçlar çiçek açmazdı seni bulmasaydım. Ve ben yoktum. İstanbul yoktu.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

dance culture. That less sexy. En sonunda nasılsa mütercis ikimiz de bir dostuz.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Gel canım gel aman aman.
1: Gel canım gel aman. Orayı da gel canım. Orayı böyle şey
2: duymuyoruz. Duymuyoruz.
1: Hah. Gel canım gel aman falan filan.
3: Öyle mi? Öyle mi yapalım?
1: Gel canım gel aman. Gel aman.
3: Tamam.
1: Gel canım. Gel canım, gel canım, gel aman.
3: Tamam,
1: gel
3: nice.
1: Gel aman.
2: Gel onu aman. Bit-
1: gel aman.
3: Tamam, bir tanesinde o nameliği söyleriz, diğer ikisinde yine düz söyleriz. Aradan şey
2: benim gelir. Fikrim ne biliyor musun? Bu üç tanesi yani tek tek basarktan, mağarası zevkten, inci dizekten crowd oluyor. Gel canım, gel amanı tek kişi söylese. Özellik olarak en sonunu. Anladın mı?
1: Mane süzere.
2: Ha. Ha. Süz basarakta.
3: Tamam.
4: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığı

da özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Elini ver bana. Yıldızlar.
2: Radyo şahit. Üsküdar.
1: Sen kumsa. Dalga sesleri sen. Ey gökyüzü ve rüzgar. Sizler de şahidim olun. Ve sen ey gece. Sen de şahidim ol. Sensiz geçirdiğim bütün geceler şahidim olsun. Elif.
3: Ellerini tutan ellerim şahidim olsun. Ve seni seven kalbim şahidim olsun.

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandı. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu, damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın, suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi, çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen fe'er.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve...
1: Radyo Üsküdar.

0: Müslüman gönüller perişan şimdi. Küfür dalga dalga hürüşan şimdi. Yüreğim hedefte bir nişan şimdi. Utançtan karalar bağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Sulh için el açtık köhne salibe. Ağlar mezarında nice sahabe. Garip halimize hıçkırır Kabe. Gözyaşın sel olsun, çağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Türkistan'da güller yere serilir. Filistin'de goncaların kırılır. Müslümana dar ağacı kurulur. Acıyla kalbini dağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Diyar-ı İslam'da dirlik olmalı. Kardeş kardeşiyle birlik olmalı. Allah için seferberlik olmalı. Ya kutsal birliği sağla Müslüman. Yahut ömür boyu ağla Müslüman.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

yaşlandım, güneşim batıyor. Gece yaklaşmada sinsi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz, sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Yüreğim atmıyor eskisi gibi, çırpınmıyor dün gibi. Heyecanım sükuta büründü, gözlerim şimdi yaşlı değil. Ellerim hep seni tutmak isterdi, onlar da kendi halinde. Ayaklarım ağır, kısacası tüm bedenim bitkin. Yoruldum belki, uğraşlarımın hepsi boşluğa düştü. Ben şimdi onlar için ağlıyorum. Gözyaşlarım bari boşluğa düşmesin diye ellerini aradım bugün ama nafile. Sen oralı değildin, ben yıpranmış eşyalar gibi kıyıdaydım. Zaman kayboldu, ben de kayboldum ve kendimi arıyorum aşk ilanıyla. İlanın tarihi geçti artık, hükümsüz kıldı boşa geçen zaman her şeyi. Ufaldı hayallerin, oysa dünyalara sığmazdı umutların. Git buralardan, kaçar gibi değil, göçer gibi git. Git buralardan, hatıraları çalar gibi değil, yüreğimi yerinden söker gibi git. Laleler yetişsin gözyaşlarımla, sonra rüyalarıma giren bahçeler olsun. Sen bir çiçeğin ya.

Belki bugün, belki bugün diye değişmeyen yazın beni alıştırdı yalana. Allah yardım eylesin yalnız kalana. Günler gözlerimden kayan yıldızlar gibi, günler içimde onulmaz yarasızlar gibi, günler sahte para gibi değersiz. Ömrüm gidiyor, gidiyor ömrüm belli belirsiz. Bana kayıpsız zamanlar kaldı şimdi sensiz. Şimdi sensiz.

Nasıl yok olurmuş bir anda insan? Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal gibi. Şimdi düşünürüm senden ne kaldı. Gönlümde hatıran kara hal kimi. Beni boya başa yetirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikten ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana ben de. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykum şirin olsun diyerdim bana. Uykum şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım. Beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm. Söyle nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır. Bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdim bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem. Annem, kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin. Ne cevap vereyim ona ey anne. Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün yedin ol.

Annem 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isteyerdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annem şimdi. Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diyerek o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diyerek. Bir vakit annem beni çok isteyerdi. Şimdi ben annemi çok isteyirim. Ben annemi çok isteyirim. Ben sen-

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve iç

Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

can, suskun kararsız. Çek git diyor şeytan. Git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman

ki gitti diyor şeytan. Gitti sessiz sedasız ve gittiğin zaman

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Konuşamayacağım yüreğinin dili. Eski acı anımsanan, sığınmak kelimeye aciz. Sen ki hece hece varlığımın aynası. Küstüğüm bu gönül çocuksu, dağın haberi yok. Günler akar aramızdan. Sen ki an be an, içimde bir soluksuz. Sen ki an be an, içimde bir sonsuzluk. Kaçtığım bir demlik uykularda, gizli rüyet, kan ter içinde sabah, sen ki ılgıt ılgıt rüzgarla esen.

sen ki zamana, mekana tapan. Beklediğim yolcu sabırla, son duraktan habersiz, yol üstü temaşası, sen ki güle güle zihnimden geçen tren. Hiçliğim açar mavi gölün gülünde, kanatan dikenim yok, imkansızı mümküne çeviren hayalimdir, sen ki elden ele kanayan yara. Geçtiğim dünden bugüne köprü, tarihsel gerçekliğim, iki savaş arası anlaşmada, sen ki ısrarla konuşamadığım bir dilsin. Sen ki ısrarla konuşamadığım bir dilsin. Değerli dostlar, 19 Haziran 2026 Cuma gününden hepinize selamlar, saygılar. İskele dergisinin yayın yönetmeni, koordinatörü, değerli arkadaşım Mukadder Beyoğlu'nun bir şiiriyle bugün sizleri selamladım.

0: Merhaba ey gönlü gönle aşina olanlar. Merhaba gönüllerinden güzellik sunanlar. Merhaba iyiliğin görünmez temsilcileri. Merhaba. Merhaba ey anlama eylemini hayatın esrarı sayanlar ve esası sayanlar. Önce kendini anlayıp ardından başkalarını anlayanlar. Merhaba anlamayı hayatın esası kılanlar. Merhaba ey insanı insanla anlayanlar. Merhaba ey kalbi kalplerle buluşturanlar. Merhaba aklını eğitip ilimle, bilgiyle, irfanla, deneyimle, müşahedeyle zenginleştirenler. Merhaba. Merhaba ey eylemsiz merhametten aktif merhameti üretenler. Merhaba. Toprağa bak da ibret al. Olma sakın afaki. Bu dünya kimseye değildir baki. Besmeleyle açalım heybemizi. Sunalım bir çift sözden ibaret hediyemizi.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Evet değerli dostlar, yeniden merhabalar, yeniden selamlar, saygılar. Radyolarını yeni açmış bulunan değerli dostlarımıza Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan, Radyo Üsküdar'dan bir kere daha dop dolu, kesiksiz muhabbetler olsun efendim. Bugün de heybemizi omuzumuza attık ve yola birlikte revan olduk. Yolumuz güzelliğe çıksın, yolumuz hayra çıksın, yolumuz birbirimizi, dünyayı, hayatı, varlığı, yaratılışı anlamaya çıksın inşallah. Dün eylemsiz merhametten bahsetmiştik. İskele dergisinden ilhamla. Değerli dostlar, bugün de anlama eyleminden bahsetmek istiyoruz. Hayatımızın en mühim eylemlerinden, en mühim faaliyetlerinden, en mühim meşgalelerinden birisi, hatta en belirleyicilerinden birisi anlama eylemi. Anlama eylemine giremediğimiz zaman, bu anlama eylemini tam olarak yapamadığımız zaman hayatın anlamını kavrayamıyoruz, kendi anlamımızı kavrayamıyoruz, çevreye mana veremiyoruz, yaratılışa mana veremiyoruz, mahlukata mana veremiyoruz, insana mana veremiyoruz ve insanın söylediklerini de anlayamıyoruz. İnsanın söyledikleri deyince bunu tabii tek bir çerçevede düşünmememiz lazım. İnsan lisanen söyler, insan bakışıyla söyler, insan dokunuşuyla söyler, insan esprisiyle söyler, insan yazısıyla söyler, insan haliyle söyler, tavırlarıyla söyler. Yani beden diliyle de, bakışıyla da, mimiğiyle de, tebessümüyle de, başını öne eğişiyle de. Yani her haliyle söyler. İşte anlama eylemi bütün bunların tümünü içeren bir eylem. Aşık maşukunun tavrını, edasını öyle yorumluyor ki ne diyordum? Yüzünü döndürme diyor. Yüzünü indirip de, değil mi, arkanı dönme diyor ve daha neler ve neler söylüyor. Bir bakışının yaktığını, şavkının yandırdığını söylüyor aşık. Başını indirip yüzünü öte döndürme diyor.

Evet, anlama eylemi hayatın tümüne anlam vermek bakımından, hadisenin tümüne anlam vermek bakımından çok önemli. Zaten bütün mesele anlama trafiğinin karışmasından kaynaklanıyor. Orada trafik karışıyor, iletişim kazaları söz konusu oluyor, çözülemediğinde. Çünkü anlama eylemi olmadığında o iletişim kazaları da çözülemiyor. Çünkü onun üstüne yeni şeyler biniyor. Niyet iyi olmadığında, savunma ve saldırı ile cevap verildiğinde o trafik daha da karmaşık hale geliyor. Bir bakıştan anlayamıyorsun, bir temastan anlayamıyorsun, bir selamdan anlayamıyorsun. O selamlamanın tonlamasından anlayamıyorsun, bakışından anlayamıyorsun, yüzünü öne eğmesinden anlayamıyorsun, kenara dönmesinden anlayamıyorsun. Yani hiçbir şeyi anlayamamış oluyorsun. Hayat aslında bütünüyle birbirini anlama eyleminden ibaret. Ben acizane birbirini anlayamayanların, birbirini gerçek anlamda sevemeyeceklerini, birbirine sevgi dokunuşları gerçekleştiremeyeceklerini, birbirlerine merhamet dokunuşları, şifa dokunuşları gerçekleştiremeyeceklerini de inanıyorum. Çünkü anlama olmadığında bütün bunlar zaten kendi manasını yitirmiş oluyor. O zaman o sözler, o dokunmalar, o yaklaşımlar sizi iter hale geliyor. Ama anlaşıldığınızı düşündüğünüz yer, anlaşıldığınızı düşündüğünüz kişi sizin yuvanız oluyor, sizin eviniz oluyor, sizin kalbiniz oluyor. Gerçekten insanın yuvası, ev olarak söylüyor değilim, insanın yuvası anlaşıldığı yerdir. İnsanın yuvasının sahibi anlaşıldığı kişidir. Çünkü o kendisine değer veriyor, kendisine kıymet biçiyor, onu ciddiye alıyor ve onu anlamaya çalışıyor. Bu anlamaya çalışma meselesi hayatın her alanında, ilişki biçimlerinin her türünde çok önemli, çok hayati ve gerçekten de çok belirleyici. Burada bir karşılıklılık ilkesini de elbette hesaba katıyor olmam lazım. Yani ben öylesine davranıyorum, gelişi güzel davranıyorum, çatapat davranıyorum, hoyrat davranıyorum, sürekli yükseliyorum, sözün nereye gideceğini düşünmüyorum, sebep-sonuç ilişkisi kurmuyorum, öngörülerde bulunmuyorum ama ben söyleyip geçiyorum. Yani hani öyle bir dizide şey vardı ya, ben lafı ortaya bıraktım, gerisi size kalmış gibi bir yaklaşımla eğer bir şey söylüyorsam, orada da bir anlama eylemini zorlaştırma çabası var demektir. Ya da hoyratlık var demektir. Ya anlarsa anlar, anlamazsa anlamaz gibi bir yaklaşım söz konusu oluyor demektir ki bu da ciddi anlamda bir problem. Evet, ben anlamaya çalışacağım, anlama gayretinde bulunacağım. Hayatımı bir anlama eylemi haline, bir anlama faaliyeti haline getireceğim. Çünkü ortak anlayış olduğunda o anlayış genişliyor, derinleşiyor, tefekkür haline geliyor. Dünyaya beraber bakıyorsun, hadiselere beraber bakıyorsun, martılara birlikte simit atıyorsun, aya birlikte bakıyorsun, yıldızlara beraber tırmanıyorsun, denizin derinliklerinde tefekkür mahiyetinde beraber yürüyorsun. Çünkü karşılıklı anlama, anlamı derinleştiren bir durum ve hayatın anlamını kavrama, onu yorumlama, onu hayatın tümüne yayma, yani dikey değil de yatay bir halde hayata yayma anlamına gelir ki bunu amali salih diyoruz. Dolayısıyla anlama eylemi o bakımdan çok önemli. Buna benzer ayetleri bu sebeple de düşünmek lazım. Hani anlamıyor musunuz, düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz, değil mi, tefekkür etmiyor musunuz, akıl yürütmüyor musunuz gibi konuları da bu anlama eyleminin çerçevesi içerisinde düşünmek lazım. Böyle baktığımızda hayatın bütünü aslında bir anlama eyleminden ibaret. Karşılıklılık ilkesini de hesaba katalım demiştik. Yani ben anlamaya çalışıyorum, alttan alıyorum, mevzuyu kavramaya çalışıyorum, gerekirse ara sorular soruyorum, beni incitecek bir şey olduğu zaman bile incitmek niyetiyle söylememiştir, öylesine söylemiştir, acaba ne demek istemiştir diye tekrar böyle minik ara sorular

ile konunun açılmasına gayret ediyorum. Ama diyelim ki muhatabım hiç bu alana girmiyor. Söylüyor, bırakıyor, gidiyor. Hani üzüldün mü, kederlendin mi, gönlün kırıldı mı, ruhun incindi mi, travma oldun mu? O sırada bunu anlayacak bir halde misin? Yorgun musun, argın mısın, gergin misin, çok mu dolusun? Belki senin de aslında boşalmaya ihtiyacın var, içindekileri boşaltmaya ihtiyacın var. Ondan sonra konuşulursa daha net anlaşılacak. Dolayısıyla bu anlama eylemi tek taraflı bir eylem olmamalı. Tek taraflı bir eylem olduğu zaman bu anlama eylemi içerisinde olan kişi, anlamayı bir yaşama biçimi haline getirmiş olan kişi, anlamayı hayatın esası olarak görmüş olan kişi ve hayatın bütün yatay yerlerine salmış olan kişi, buralara yerleştirmiş olan kişi bir süre sonra anlamaktan da yoruluyor ve diyor ki ben kardeşim, arkadaşım, sevgilim, kocam, karım, çocuğum, patronum, çalışanım, her neyse, ben anlamaktan yoruldum. Ben hayatı, ben seni, ben sevdiklerimi anlamaktan yoruldum diyecek kadar bir noktaya geliyor ki bu korkunç bir seviye. İş bu noktaya geldiği zaman sürekli anlamaya çalışan, alttan alan, merhameti bir aktif eylem haline getiren, sessiz bir eylem olmaktan, sözsüz bir eylem olmaktan çıkartan, eylemsiz merhametten aktif merhamete geçen kişi bir anlama eylemi yapıyor. Burada da bir merhamet var tabii. Çünkü anlamak istiyor, anlaşılmak istiyor. Fakat sürekli anlayan taraf sen olduğunda, karşı tarafta hiç anlayan taraf olmadan, sürekli anlaşılması gereken taraf olarak kendini zihnine yazdığında, böyle kodladığında bir süre sonra sen bir tükenmişlik yaşamaya başlıyorsun. Yorgunluğun artık bir kronik yorgunluk haline geliyor. Ve zamanla sen kendini ezilmiş olarak görüyorsun. Bezmiş olarak görüyorsun. Bezdirilmiş olarak görüyorsun. Ciddiye alınmayan kişi olarak görüyorsun. Hesaba katılmayan kişi olarak görüyorsun. Değersiz görülen kişi olarak görüyorsun. Kendini köleleştirilmiş, sadece ona hizmet için yaratılmış bir varlık olarak görüyorsun ki burada tabii öz saygı kalmıyor, kulluk bilinci kalmıyor. Hayata katacağın anlama ilişkin bir üretime geçemiyorsun, bir eyleme geçemiyorsun, öğrenme faaliyeti yapamıyorsun, anlama faaliyeti yapamıyorsun, sezgi faaliyeti yapamıyorsun, vahyi anlamak üzere kendini konumlandıramıyorsun. Onu anlayan Fahri Kainat Efendimiz, Hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Mustafa, Sahabe-i Güzün Efendilerimiz ve Yücelerin anlama eylemleri üzerinde düşünecek, tefekkür edecek, onları kavrayacak, yollarını, yöntemlerini fark edecek bir zamanın da olmuyor. Sürekli anlama, sürekli anlama, sürekli anlama gibi bir duruma giriyorsun ki bu insanı gerçekten yiyip bitiren bir durum. Evet, bir anlama eylemimiz olacak. Evvela vahyi anlayacağız. Allah'ı anlayacağız. Bizi niye dikkate aldığını anlayacağız. Allemehül beyan meselesini, sırrını anlayacağız. O allemehül beyan olarak bize beyana yetkili, bizi beyana yetkili kılmasıyla ilgili olarak ne demek istediğini anlayacak. Kalemi anlayacağız. Yesurunu anlayacağız. Beyanı anlayacağız. Ve anlama yeteneğiyle yaratılmış olduğumuzu anlayacağız. Nübüvvet kurumunun neden gerekli olduğunu anlayacağız. Peygamberlerin görevlerinin ne olduğunu anlayacağız. Peygamberleri anlamanın, vahyi anlamada nasıl bir kolaylık, bir yol teşkil ettiğini anlayacağız. Hayatın tümünü anlayacağız. Dolayısıyla bu hayatın tümünü anlarken bütün bunlara dikkat ediyor olmamız gerekir.

19 Haziran 2026 Cuma gününden Heybe programından ben Uğurcan Polat. Heybemizi omuzumuza attık, niyazımıza başladık, bir şiirle programımızı açtık ve iskeleye doğru ilerliyoruz. Bu bir muhabbet iskelesi, bu bir beraber oluş iskelesi, birlikte muhabbetleşme iskelesi. Oraya bağdaş kurduk, muhabbetimizi demliyoruz. Muhabbeti de anlamak için elbette bir anlama eylemine girişiyor olmamız lazım. Efendim, anlamak çok kıymetli bir şey. Bunun pek çok tarifi olabilir, pek çok izahı olabilir, pek çok çözümleme yöntemi açısından, idrak etme bakımı açısından izah edilebilir. Bu da bizim yapabildiğimiz diyelim. Anlama eyleminin ben belirleyici olduğunu düşünüyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayatın anlamını kavrayabilmek için anlama eylemine girişmemiz, anlama eyleminde, faaliyetinde bulunmamız gerekiyor. Anlama eylemine girişerek hayatın manasını çözdüğümüzde, yaratıcımızın varlıkları zuhura getirmesi, yaratmasının sebebini, manasını, hakikatini çözdüğümüzde, onun o eylem, o bilgi, o faaliyet, o irfan, o oluş, o gayret bizde bir hasıla meydana getirecek, bizde bir hasılat meydana getirecek, bir harman meydana getirecek, bir ürün oluşturacak ve o ürünü kendi aklımızla, zihnimizle, kalbimizle, vicdanımızla, adaletimizle yoğurarak kendimize mahsus bir lisana, kendimize mahsus bir dile, kendimize mahsus bir kıvama getirdikten sonra, yani bizde biz olduktan sonra, başkasından alıp ezbere anlatmaktan bahsetmiyorum tabii, o da bir yöntem ama çok etkili değil. Bizde o bilgi biz olduktan sonra, bize mal olduktan sonra, bize karıştıktan sonra, bizimle katıştıktan sonra, onu zuhura getirmeye, onu dışarıya yöneltmeye, onu yaymaya başladığımızda, işte o zaman anlamını kavradığımız, anlama eylemiyle hayatın manasını kavradıktan sonra, onu bizde yoğurup zuhura getirip bir kıvama getirdikten sonra, onu yaymaya başlamaya da anlam katma eylemi diyoruz. Hem hayatın manasını kavrama, anlamını kavramak için bir anlama eylemine ihtiyacımız var, hem onu bizde oluşturduktan sonra bizde bir kıvama, bir seviyeye, bir raihaya, bir kokuya, bir tada getirdikten sonra onu dostlarla, yakınlarımızla, ailemizle, çevremizle, bir lisanı münasip ile, muhataplarımızın anlayacağı bir lisan ile, onların anlayabileceği bir kıvam ile, onların nefislerini hoplatmayacak bir tarz ile onu paylaşmaya başlamaya da hayata anlam katmak diyoruz. Yani dolayısıyla anlama eylemi hem hayatın manasını kavrama, anlamını kavrama, derk etme, idrak etme, hem de hayata anlam katma açısından bir gelişi var. Sonra bir kıvam meselesi var, bir oluşması var. Sonra da tekrar onun hayata yayılması, salınımı söz konusu. Dolayısıyla bu her ikisini de doğru yapabilmek için, iyi yapabilmek için, kıvamında yapabilmek için, başkalarına da şifa dokunuşları haline gelebilecek şekilde yapabilmek için anlama eylemini ciddiye almak lazım. Bunu bir kulluk şuuru içerisinde, bunu bir kulluk bilinci içerisinde yapmamız lazım. Ve bu eylemi, bu anlama eylemini bir ibadet şuuru içerisinde yapmamız lazım. Ya anlasam ne olacak? Anladım da ne oldu? Anladım da ezildim, anladım da horlandım, anladım da ötekileştirildim demeden, ki bunlar da mümkün, bunlar oluyor. Anlayan insan çünkü yalnız insandır. Anlayan insan yalnızlaştırılmış olan insandır. Anlayan insan mevcut olduğu adadan ayrılan insandır. Anlayan insan mevcut bulunduğu ortamlarda yalnızlaştırılan insandır. Biraz kenara ittirilen insandır, marjinalize edilen insandır. Çünkü anlamaya başladığınız zaman, anlama eyleminde yeni şeyler anlamaya başladığınız zaman, çünkü
hissedişiniz değişecek, dokunuşunuz değişecek, bakışınız değişecek, söyleme biçiminiz değişecek, söylediğiniz konuların muhteviyatı değişecek,

onların derinliği değişecek, çerçevesi, kapsamı değişecek, ihatası değişecek. Bu başkalarını rahatsız edecek. Çünkü onların bir konfor alanı var. O konfor alanında ninnilerle bir salıncak içerisinde birileri onları ezberleri tekrar ettirerek sallıyor. Ezberletiyor. Sallamada biliyorsun ezberde bir sallamak da vardır, hatırlayın. Onları o salıncakta, ezber yapılan salıncakta sallıyor bizi. Ve diyor ki sen ezberle, harika ezberliyorsun, müthiş ezberliyorsun, bak hangi sayfadan ezberlediğini söylüyorsun diyerek bir ezber hipnotizmasıyla karşı karşıya kalıyor. Bunların uyanmasını istemiyorlar. Çünkü anlama eylemine girişmek, uyanmaya niyet etmek demektir. Gafletin perdesini aralamaya ahd etmek demektir. Kendini yenilemeye, daha doğrusu önce kendini konumlandırmaya, kendini anlamaya, edindiğin yeni edinimlerle, yeni bilgilerle, yeni irfanlarla, yeni zevklerle, yeni neşelerle, yeni muhabbetlerle, yeni bir muhteva ile, yeni bir mahiyette kendini oluşturduktan sonra ve hayata böyle katkıda bulunmaya başlıyorsun. Söylemlerini bu yönde söylemeye başlıyorsun. Faaliyetini bu yönde icra etmeye başlıyorsun. Dostlarınla bu yönde ilişki kurmaya başlıyorsun. Yarenlerinle böyle temasa geçmeye başlıyorsun. Elindekilerle, çoluğunla, çocuğunla, sevgilinle, ailenle, arkadaşınla, dostlarınla, işte gittiğin eşiklerdeki dostlarla bu yönden ilişkiye girmeye başlıyorsun. Eğer onların ezberlerini bozuyorsa senin anlama eylemi neticesinde edindiğin, hazmettiğin, kıvama getirdiğin, kendin haline getirdiğin, sen haline getirdiğin ve o kendi kıvamınla sunmaya başladığın, salınıma bırakmış olduğun o cümleler, o kelimeler, o kavramlar, o tefekkürler, o mana, o hakikat, o içerik, o bohçadaki birilerini rahatsız ediyor eğer onların ezberlerine dokunuyorsa. Dolayısıyla anlayan insan biraz yalnızlaşan insandır. İlk bölümde anlamadan yorulan insanları da gördüğümüzü söylemiştik. Ya sürekli ben yoruluyorum, sürekli ben alttan alıyorum, sürekli ben çabalıyorum, sürekli ben emek veriyorum, sürekli ben saçımı süpürge yapıyorum, sürekli ben kendimle fedakarlık yapıyorum, sürekli ben kendimi erteliyorum, hayatımı erteliyorum, aşkımı erteliyorum, yaşayacaklarımı erteliyorum, öğrenmeyi erteliyorum, yaşamayı erteliyorum, yaşamadan ölüyorum, çok yoruldum diyen insanları hepimiz duymuşuzdur. İşte bu anlama eylemi tek taraflı olduğunda, mukabelesi gelmediğinde, mukabeleli karşılıklık ilkesi çalışmadığında, anladığın kişi seni anlamadığında, anladığın kişi sana hoyrat davrandığında, öteleyerek davrandığında sen bir süre sonra kendini ezilmiş, hırpalanmış ve yorulmuş bir şekilde hissetmeye başlıyorsun. Dolayısıyla frekansların farklılaşıyor, anlayışın değişiyor. Beni seviyor ama köle gibi seviyor. Hizmet ettiğim için seviyor. Onu hayatını kolaylaştırdığım için seviyor. Onu anladığım için seviyor. Ama gerçekten seviyorsa, gerçekten değer veriyorsa, gerçekten kıymet biçiyorsa, gerçekten onun için bir mana, bir anlam ifade ediyorsam, onun da beni anlaması gerekmez mi sorusunu daha ciddi, daha kararlı, daha belirleyici bir biçimde soruyor. İşte kıyamet de orada kopuyor. Ama anlaşılmak çok güzel bir şey ya. Bir cümle söylüyorsun, bir espri yapıyorsun. Herhangi bir şey üzerine, bir cümle üzerine, bir fotoğraf üzerine, bir tebessüm üzerine, bir espri üzerine, bir mana üzerine, seyrettiğin diyelim ki bir film üzerine, bir skeç üzerine, gittiğim diyelim ki bir ayin şerif üzerine, gittiğim bir meşle dinlediğim bir şarkının bir sözü üzerine bir cümle geçiyor. Ve onda o kaynamaya başlıyor. Onun kalbinde oturmaya başlıyor, yer etmeye başlıyor, çalışmaya başlıyor, devinime başlıyor ve seni anlamaya başlıyor. Sen de onun söylediği bir cümleyi, onun söylediği bir kelimeyi, onun söylediği bir manayı, onun sana bakışındaki bir hissiyatı kendi içinde ne alıyorsun ve sende devinime başlıyor. Yani o seni anlamaya başladığı gibi sen de onu anlamaya başlıyorsun. İşte orada bir anlama, ortak bir anlama eylemi çıkıyor. Bu anlama eylemini ortaklaştırdığımız zaman, mukabeleli yapabildiğimiz zaman, birbirine karşıtlık değil de karşılıklılık ilkesiyle geliştirdiğimiz zaman bambaşka oluyor.

Diğer türlü karşılıklılık değil de anlama eylemini, karşıtlık ilkesine oturttuğumuzda kavgalar, savunmalar, yansıtmalar, suçlamalar, ötekileştirmeler, sövmeler, ayrılmalar, birbirini görememeler, böylesi filan gibi bir duruma geliyor ve artık orada sözel şiddet giriyor, fiziksel şiddet giriyor, psikolojik şiddet giriyor, evlilerse cinsel şiddet giriyor, giriyor Allah giriyor ya. Bambaşka bir yere gidiyor. Onun için dünyanın en mutlu insanı fakir de olsa, kısıtlı imkanlarla da yaşıyor olsa, hayatın en ağır imtihanlarıyla da karşılaşıyor bile olsa, onu anlayan birisi var mı? Onu anlayan birisi varsa, anlaşılmanın verdiği mutluluk, anlaşılmanın verdiği huzur, anlaşılmanın verdiği değer, anlaşılmanın biçtiği kıymet insanı dünyada biricik haline getiriyor. Ya ben anlaşılıyorum, bu dünyaya geldim, beni biri anladı diyorsun ya. Biri beni anladı. Ben anlaşıldım. Sen anlaşıldığını hissettiğinde sen de bir anlama eylemine giriyorsun. O da anlaşılıyor ve işte o zaman karşılıklılık ilkesiyle o muhteşem duygu daha da muhteşem bir hale geliyor. Daha da katlanarak devam ediyor. Daha da yücelerek devam ediyor. Hem yatay hem dikey şekilde birbirinin gönlünde, birbirinin ruhunda, birbirinin hissiyatında, birbirinin sözlerinde, birbirinin duygulanımında olmaya başlıyorsun. Ve işte anlama eylemi çok müthiş. Eğer anladığında ve anlaşıldığında bu defa beraber vahye yöneliyorsunuz, beraber Fahri Kainat Efendimiz'e yöneliyorsunuz, beraber mahlukata yöneliyorsunuz, beraber yaratılmışlara yöneliyorsunuz, kainat kitabını birlikte okumaya başlıyorsunuz, Allah'ın vahyini birlikte okumaya başlıyorsunuz. O birbirinizi anlamanız yeni anlamalara, yeni doğumlara, yeni mana veletlerine sebebiyet veriyor. Yani ikinizin düşüncesinden, ikinizin birbirini anlamasından bir mana veledi, bir mana çocuğu doğuyor. İşte bu senin anlama eylemi bakımından vaktin çocuğu olman, vaktin sahibi olmanla ilgili bir durum. Veledi şey diyoruz ya işte, vaktin Ebul Vakt, İbnül Vakt diyoruz ya. Ebul Vakt ve İbnül Vakt olarak birbirini anladığında anlayan kişilerin o anlaşılmaklıklarının içinden bir veledi mana doğuyor. Bu veledi mananın doğması İlla birinin dişi birinin erkek olması gerekmez. Yani bu birbirini anlayanların birinin kadın birinin erkek olması gerekmez. Mana olduğu için bu onlardan bir veledi mana doğar. Çünkü İbnül Vakt olanların, Ebul Vakt olanların anlama eylemlerini ilkelere göre bir asla dayanarak, bir hakikate dayanarak, gereken şartlara uyarak, menfaat karıştırmayarak, kendini aşma yolunda vahyi esas alarak, Efendimizin üsve-i hasene oluşunu esas alarak birbirini anladıklarında ve bu anlama eylemini derinleştirdiklerinde, akletmeyi beraber yaptıklarında, tefekkür etmeyi beraber yaptıklarında, idrak etmeyi beraber yaptıklarında, beraber bir harman olduklarında, bir harmanın bu akşam diye bir türkü var, onu hatırlayın, işte onlardan bir veledi mana doğuyor. O zaman hayata bir anlam katmış oluyoruz. Hayata bir veledi mana bırakmış oluyoruz. Anladığımız anlamlardan kendi içimizde yoğurup oluşturduğumuz bize ait olan bir mana doğuyor ve biz o manayı hayata salınıma bırakıyoruz. Onun zihninde, ötekinin aklında, şunun ruhunda o mana bir salınım şeklinde, bir hava zerresi şeklinde, bir melodi şeklinde, bir bilgi enerjisi şeklinde yayılmaya başlıyor ve o veledi manadan dolayı da bir anlam katmış oluyorsun. Dolayısıyla anlama eylemi dediğimizde çok basit bir şeyden bahsediyor değiliz. Yani ben seni anlıyorum, sen beni anlıyorsun, sevgiliyiz, hadi beraber yürüyelim gidelim gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani sen anladım dediğinde, yani anlama eylemi bulunduğunda, eyleminde bulunduğunda, aynı anlama eylemine geçtiğinde neyini anladın onu? Yani saçını gördün, gözünü gördün, makyajını gördün, yürüyüşünü gördün, edasını gördün, tavrını gördün, seni ne kadar sevdiğini gördün, onu sevdiğinde sana gösterdiği sevginin nasıl coştuğunu gördün, birlikte seyahate gittiniz, birlikte yola çıktınız, birlikte yemek yediniz, birlikte manzara seyrettiniz. Bundan ibaret bir durumdan bahsetmiyoruz.
Sen neyini anladın?

Onun hangi hissiyatını anladın? Onun hangi duygusunu anladın? Onun hangi düşüncesini anladın? Onun hangi açmazını anladın? Onun hangi çözümsüzlüklerini anladın? Hangi çözümsüzlüklerinde çözümlemesine yardımcı oldun? Çözümlediği ama çözemediği hangi mevzularda onun çözmesine yardım oldun? Sende ne kadar yer aldı, sen onda ne kadar yer aldın? Konusu bu. Yani akletme konusunda, fikretme konusunda, zihnini çalıştırma konusunda, zekasını geliştirme konusunda, aklını akli ilkelere göre çalıştırma konusunda, kalbinin hissiyatının coşkusu konusunda, ruhunun derinleşmesi konusunda, hayatta doğru yürüyüş, istikametli yürüyüş, menzile doğru yürüyüş, dikkatini dağıtmama yürüyüşü, nefsin kementlerine karşı direnişi, cisimleşmiş, tecessüm etmiş, bedenleşmiş şeytanların kendisini kandırmasına ilişkin, geliştirmeye çalıştığı yöntemlerle ilişkin ne yaptın mesela? Anlamak dediğimiz şey çok katmanlı, çok derin, hem dikey yanı olan hem yatay yanı olan bir mesele. Onun için anlama eylemini böyle hemen geçip gidemeyiz. İşte insanlar kendilerinin anlaşılmadığı zaman da bazı sorunlar yaşıyorlar. Şimdi size bir türkü dinleteceğim. Ardından da toparlama zamanımız gelir. Şükriye Tutkun'dan Arda Boyları gelecek. Orada Arda Boyları'nda anlaşılmamış kızımız. Birini sevmiş, birisi tarafından sevilmiş. Kalpleri birbirine ısınmış. Ruhları, kalpleri birbirine akmış. Birbirinde var olmaya çalışmışlar ve bir hayatı beraber yürümek istemişler. El ele yürümek istemişler, göz göze yürümek istemişler, gönül gönüle yürümek istemişler, şarkılarla yürümek istemişler, deyişlerle yürümek istemişler, tefekkürle yürümek istemişler. Birbirinde var olup birbirinden doğmak istemişler. Hayatı birlikte kavramak, birlikte anlamlandırmak ve birlikte anlam katmak istemişler. Fakat o yörenin bir zengini ona göz koyuyor ve onu ailesini zenginliğiyle ikna ederek almaya çalışıyor. İşte o türkünün hikayesinde Arda Boylarına ben kendim gittim diyor. Değil mi? Arda Boylarında kırmızı erik, Helime'nin ardında 17 belik. Birlikte dinleyelim, ardından dönelim.

Evet değerli dostlar, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir eser arası verdik. Değerli dostlar, dilerseniz toparlayalım. Saatlerimiz 52 de gösteriyor. Genelde süreyi taşıyorum. Bağışlayın lütfen. Evet, Yüce Rabbimiz bize anlamamız için kelamını gönderdi. Bunu kolaylaştıran nebiler, irsal eden nebiler gönderdi. Alimler bunun için diz çürütmediler mi? Arifler sırf bu sebeple sürekli yüreklerini yoklamadılar mı? Anneler çocukların ıstıraplarını anlamak ve gidermek için gecenin karanlıklarından sabahın aydınlığına kadar, sabaha kadar geceyin karanlığını iliklemediler mi? Mahmur gözlerle hayata devam etmediler mi? Yani anlama eyleminin bir sürü yönü, bir sürü tarzı var. Yani mühendisler kolay yollarla sevdiklerimize bizi ulaştırmak için yolların rahatlığını önemseyip onun matematiğini çalışmadılar mı? Dağı taşı bizler için delmediler mi? Tüneller yapmadılar mı? Ateş bunun için keşfedilmedi mi değerli dostlar? Lisanların Cenab-ı Allah Rabbimiz lisanları birbirimizi anlayalım, birbirimizi etkileşimde bulunalım diye yaratmadı mı? Akıllar bunun için ışıldamadı mı? Kalpler bunun için heyecanlanmadı mı? Yani bütün mesele böyle bir durum. Evet, Muharrem ayı, ihtiram edilen ay, birbirini anlama ayı. Muharrem'in ilk gününde biraz da bundan bahsetmiştik. Aslında onun getirilerinden bahsetmiştik. O açıdan da değerlendirelim. Efendim, anlama eylemi insanı insana bağlar diye düşünüyorum. Anlama eylemi kalbi kalplerle buluşturur diye düşünüyorum. Anlama eylemi aklı başka akıllarla zenginleştirir diye düşünüyorum. Anlama eylemi paylaşımı netice verir diye düşünüyorum. Anlama eylemi matemi de ortaklaştırır, sevinci de ortaklaştırır. İşte şu Muharrem ayında Deşli Kerbela'ya doğru gittiğimiz bu günlerde evrenlerin en büyük hadisesi, en büyük acısı, en büyük vaveylası ve dinleyen çığlığı olan Kerbela'ya gittiğimiz şu günlerde, şu Mah-ı Muharrem'de, Matem-i Muharrem'de anlama eylemini de biraz düşünmek lazım. Biraz da onu düşünerek getir. Mesela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ne kadar anladık? Hazreti Ali Efendimiz'i ne kadar anladık? Hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Müşteba'yı, Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı ne kadar anladık? Onların hayata bakışlarını, duruşlarını, ataletlerini, kıyamlarını nasıl anladık? Bütün bunlar birer aynı anlama eylemi. Yani Kerbela günü geldiğinde, 10 Muharrem geldiğinde, o evrenleri titreten katliamın günü geldiğinde aşure mi dağıtacağız? Aşure fiyatlarını mı soracağız? Daha iyi aşure nasıl yapacağız diye bunlara mı bakacağız? O evlad-ı Resulü anlama konusunda bir gayretimiz olmayacak mı? Onları gönlümüze indirebilmemiz için bir anlama eylemine girmeyecek miyiz? Nasıl anlayacağız Hazreti Hüseyin'i? Nasıl anlayacağız Hazreti Hasan'ı? Nasıl anlayacağız Hazreti Hüseyin'i, Hasene'yi, efendilerimizi? Nasıl anlayacağız İmam Ali'nin duruşunu? Nasıl anlayacağız Fahri Kainat Efendimiz'in evrenlere adalet salınışını, söylemini? Bütün bunlar bir anlama eylemi. Dolayısıyla bu ay itibariyle Matem-i Muharrem açısından da bunu da anlamaya mecburuz. Evet değerli dostlar, anlama eylemi paylaşımı netice verir. Dolayısıyla anlama eylemi aynı zamanda anlaşılmayı da netice verir. Anlama eylemi birbirini tetikler, birbirini bereketlendirir. Ben seni anladığımda, sen beni anladığında birbirimizin gönlünde bereketlenmiş oluyoruz. Birbirimizin ruhunda canlanmış oluyoruz. Filiz vermiş oluyoruz. Bir kırmızı gelincik gibi narin, incecik, hassas bir biçimde salınmış oluyoruz. Birbirimizin kalbinin kırmızısı oluyoruz. Birbirimizin kalbinin gülü oluyoruz. Birbirimizin kalbinin rengi oluyoruz. Birbirimizin kalbinin salınışı oluyoruz. Birbirimizin kalbinin serinleten rüzgarı oluyoruz. Yani anlama eylemi gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir eylem. Dolayısıyla birbirini tetikliyor, birbirini bereketlendiriyor, birbirini Kevser sırrıyla çoğaltıyor. Anlamak
sakinleştirir aslında insanı evvela, sabır kuşanmaya götürür. Anlama eylemi sadece benim bildiğim doğrudur, sadece benim bildiğim gerçektir, sadece benim bildiğim hakikattir, sadece benim bildiğim geçerlidir gibi bencil anlayışlardan, kibre giden anlayışlardan insanı alıkoyar. İnsanı oralardan çeker, başkalarının söylediklerinin de kıymetli olduğunu, başkalarının söylediklerinin de değerli olduğunu, başkalarının söylediklerinin de anlamaya değer olduğunu, başkalarının söylediklerinin de hakikat içerebilecek olduğunu anlamaya getirir. O zaman biraz sakinleştirir, bir adım geriye çektirir seni ve o zaman dersin ki, demek ki onun da söylediğinde bir anlam var. Onun da söylediğinde bir hakikat olabilir. İşte onları birbiriyle konuşturarak, birbiriyle sakince temas ettirerek de bir yol almaya da sebebiyet verir. Dolayısıyla insanın sakinleşmesini, müsamahakar olmasını, sabrı kuşanmasını gerektirir. Bütün bunlar senin hakikat olarak bildiğin hakikati örselemez. O hakikatin üstünü örtmez. O hakikatin üzerine beton dökmez. Yani hakikati illa bağırarak söylemek durumunda değiliz. Hakikatin kendini bir ifşa etme, kendini bir anlatma, kendini bir açığa koyma, kendini bir sunma biçimi de zaten vardır. Biz onu vahiy ile de anlıyoruz. Ama sen ona meydan okursan, onun da o zaman hadi bakalım mislini getirin, o zaman mislini getirin gibi bir şey söylemesi söz konusu oluyor. Vahiyden zaten bunları biliyorsunuz. Sadece benim bildiğim doğrudur, benim inandığım doğrudur, benim meşrebim doğrudur, benim tarikatım doğrudur, benim cemaatim doğrudur, benim anlayışım doğrudur, benim hissedişim doğrudur dersek, seninki yanlıştır demiş olduğumuz için karşılık olarak orada birbirini anlama eylemi yerine birbirine karşı dolma eylemi, birbirine karşı

karşı karşıtlık eylemi, birbirine karşı mücadele eylemi, birbirine karşı ileride savaş eylemi gibi bir yere mesele gidecek. Ya seni tam olarak anlayamadım, sen tam olarak ne anlatıyorsun? Ya da ben tam olarak anlatamadım, aslında anlatmak istediğim şuydu filan gibi ortak noktalar belirleyerek, ortak tanıdıklar, ortak duygular, ortak cümleler, ortak tefekkürler belirleyerek onun üzerinden ilerlemek de anlama eyleminin yol haritalarından birisi olabilir diyebiliriz. Anlama eylemi muhatabına değer vermeyi getirir çünkü. Anlama eylemi dikkate almayı zorunlu kılar karşı tarafı. Anlama eylemi Allah'ın yarattığı canlı, cansız ne varsa hepsine seni saygı duymaya getirir. Cansız dediğinin de canı var. Senin gözünde camit, senin gözünde cansız ama onun atomları var, kendi içinde bir devinimi var, kendi içinde bir salınımı var, kendi içinde bir, değil mi, semahı var, kendi içinde bir semahı var, kendi içinde bir aşkı var, bir tutkusu var, bir coşkusu var, bir faaliyet var orada. Sen onu o sebeple onu camit olarak, cansız olarak göremezsin, taşı taş olarak göremezsin, taşı taş olarak görürsen, anlama eylemi bakımından senin taşlandığın, taşlaştığın anlamına gelir sadece bu. Dolayısıyla canlı, cansız, hani tarif için söylüyoruz, ne varsa bunlara anlama eylemi içinde olan kişi saygı duyar. Kendilik bilincine ulaşmanın ve hadiseleri doğru yorumlamanın, tevilat-ı hadis yapmanın yegane yolu olarak bunu düşünür. Belki de şunu söylemek gerekir en son. Her mevzunun bir ispat yönü var, bir bürhanı var, bir kanıtı var, bir aslı var, bir esası var. Dolayısıyla asla dayanmayan, bir değişmeze dayanmayan, bir ana metne dayanmayan, bir kurucu metne dayanmayan ve onun mübelliğine, getiricisine, Resulüne, Nebisine dayanmayan şeylerden bahsetmiyoruz. Tabii bir asla, bir esası dayanacak, bir bürhanı olacak, bir dayandığı yer olacak, kanıtın kendisi olacak mesele. Bunu da kenara koyduktan sonra şöyle belki tamamlayabiliriz programı. Efendim, anlama eylemi bir ahlaklı olma eylemidir. Ahlakı kuşanmadan, ahlakı kavramadan, sınırlarınızı bilmeden, karşı tarafın sınırlarını da tespit etmeden, sınır ihlalleri yaparak bir anlama eylemi olmaz. Dolayısıyla anlamak bir ahlaktır, bir prensiptir, bir umdedir, bir yaklaşım biçimidir. Bir prensipler, değil mi, umdeler silsilesidir. Dolayısıyla anlama eylemi ahlak gerektirir. Karşı tarafa saygı gerektirir. Değer vermeye gerektirir ama aynı zamanda anlamak istediğin manaya da değer vermeye gerektirir. Ona da saygılı olarak yaklaşmayı gerektirir. Kendi bildiği mutlak haktır, karşı tarafın bildiği batıldır dediğinde, butlandır dediğinde orada da ahlak sınırlarını aşan bir yaklaşım oluyor. Üstten konuşuyorsun, kibirli konuşuyorsun, betimleyici konuşuyorsun, karşı tarafı öteleyici konuşuyorsun ve onu bağlıyorsun, onu mahkum edici konuşmuş oluyorsun. O bakımdan da anlama eylemi için bu bir ahlak eylemidir, bu bir ahlak yolculuğudur diyebiliriz. Çünkü adil olmayı gerektirir. Adil olmak ise yerli yerine koymak demektir, değil mi? Farkındalıkla yaklaşmak demektir. Yerli yerine koyma bilincine ulaşmak demektir. Her ne olursa olsun hakikatin asla yerini değiştirmeme azmi demektir. Dolayısıyla anlama ahlakına sahip olmadan bunu çözemeyiz. Zaten anlama ahlakına girişmeden, anlama eylemini bir ahlakı umdeye, bir prensibe bağlamadan, vahyi ilahinin önüne oturduğumuzda, Musaf-ı Şerif'in önüne oturduğumuzda ve vahyi ilahiyi anlamaya çalıştığımızda, Musaf'la Kur'an'ı tabii ayrı düşünmek lazım, anlamaya çalıştığımızda burada da bir ahlaklı olmamız lazım. Bir anlama niyeti, bir kavrama eylemi, bir sahih olma hususiyeti olmazsa Kur'an da bize kendisini açmıyor. Yani bize Kur'an'a yaklaşırken de bir anlama cehdi, bir anlama gayreti, bir anlama sadeliği, bir anlama sahihliği, bir ihlası ile yaklaşacağız.
talebe olduğumuzu bileceğiz, aciz olduğumuzu bileceğiz, fakr üzere olduğumuzu bileceğiz. Ancak onunla anlam vermemiz gerektiğini bileceğiz. Ancak onunla anlam verebileceğimizi kavrayarak vahyin önüne oturacağız ki vahiy bize kendisini açsın, bize hidayet olsun, bizim kalbimizden tutsun, bizim aklımızdan tutsun, bizim ruhumuzdan tutsun ve bizi o anlama eylemiyle yukarıya doğru çeksin. O bakımdan Sure-i Bakara'da Kur'an ancak muttakilere hidayet eder demesinin sebebi ahlakla yaklaşacak, prensiple yaklaşacak, ölçüyle yaklaşacak, bir düzen içerisinde yaklaşacak, kendini değiştirmek üzere yaklaşacak, sorularını sormak üzere yaklaşacak, bunda sahih olacak, kendini değiştirirken, anladıklarından sonra kendini değiştirirken karşılaşabileceği zorlukları da göze alan bir ciddiyet, bir cesaret, bir kararlılıkla yaklaşacak ki Kur'an kendisini ona açacak ve onun hidayeti olacak, onun kurtuluşu olacak, onun necatı olacak. Böyle oldukça o anlama eylemi de kendi içerisinde bir devinim halinde devam edecek. Evet değerli dostlar, hakikatin yalanlığını unutmayalım. Hakikat böyle yaldızlanmaya, öyle böyle anlatılmaya ihtiyaç duymaz. Anlamanın bir psikolojisi de var, onlara giremedik. Anlamanın bilişsel süreçleri var, zihinsel süreçleri var, şemaları var, algıda seçicilikler var, yönlendirilmelerimiz var, ön bilgilerimizin maalesef bizi şartlandırmaları var, ön yargılarımızın şartlandırmaları var, ilk öğrendiğimiz yerler, içinde bulunduğumuz kümenin şartlandırmaları var. Yani bütün bunlar o anlama psikolojisinin süreçleri açısından da düşünmek lazım. Zihinsel çelişkilerimiz var. İnanç çelişkilerimiz var, düşünce çelişkilerimiz var, tefekkür çelişkilerimiz var. Yani var da var. İşte bu anlama eylemine girdiğimizde anlamanın psikolojik olarak önümüze koyduğu konulan o bariyerlerin de farkına varmamız lazım. Sen kurtuldun dendiğinde biz yanlış anlamadığımızı düşünürüz. Nuh'un gemisindensin dendiğinde anladığımızın yanlış olmadığını düşüneceğiz. Yanlış olmadığını düşündüğümüz bir şey içinde bir anlama eylemine, faaliyetine girmiş olmayacağız. Dolayısıyla bütün bunlar bunun parametreleri, alt kırılımları. İnsan anlamak kolay mı? İnsanın kendisini anlaması kolay mı? Eşini anlaması kolay mı? Sevdiklerini anlaması kolay mı? Hayatın şartlarını anlaması kolay mı? Dolayısıyla zorlanacağız. Bu bir eylem, bir faaliyet, bir gayret, bir cehd. Gerçekten yorucu bir şey. Dikkat isteyen bir şey, emek isteyen bir şey. Ama o sebeple kıymetli işte. O sebeple hayatı anlayabiliyorsun. Hayatı tanımlayabiliyorsun. Kavramlaştırabiliyorsun. İlkelerini fark edebiliyorsun. O ilkeleri kendinin umdelerini haline getirebiliyorsun. Ve anladığın o anlamı da hayata bir mana olarak ancak o zaman yayabiliyorsun. Yani bu bir duruş biçimi. Bu bir oluş biçimi. Bu bir yaşama biçimi. Bu bir kavrama biçimi. Bu bir sevme sevilme biçimi. Bu mana alma ve mana salma biçimi. Yani dolayısıyla anlama eylemi deyince ciddi bir şeyden bahsediyor. Ben seni anladım, sen beni anladın. Hadi sevelim birbirimizi, gidelim gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Hani ilişkinin hangi türlü. Hayatı kucaklayan, kavrayan, derinlerine giren, kılcal damarlarına kadar genişleyen, giden bir durumdan bahsediyoruz. Tam bir kulluk şuurundan, tam bir insanlık faaliyetinden bahsediyoruz. İnsan dediğin şey anlayan varlık. Diğer varlıklar üzerinden böyle konuşuyor muyuz? Anlayan varlık. Anladığını hissettiren varlık, anladığını fark eden varlık, anladığını beyana muktedir olan varlık, allemehül beyan olan varlık, hayata anlam katabilen bir varlık. Yani dolayısıyla bu mevzu çok mühim. Dolayısıyla burada zekanın geliştirilmesi önemli, sosyal zekanın geliştirilmesi önemli, empati duygusunun geliştirilmesi önemli, karşılıklı saygı ilkesinin geliştirilmesi önemli, sürekli dikkat meselesi önemli, sürdürülebilir dikkat meselesi önemli, tevilata hadis yapma meselesi önemli, öngörülerde bulunabilme meselesi önemli, varoluşsal sorunları çözme meselesi önemli, anlam arayışına kendini memur kılma meselesi önemli, krizler çıktığında öğrendiklerinde bunu çözme meselesini de bir anlam arayışı, bir anlama eylemi olarak da görmen lazım. Diyelim ki daha evvel öğrendiğin bir ezberle yeni öğrendiğin bir hakikat arasında bir açmaz çıktı, bir karşıtlık çıktı. İşte önünde bir kriz. O krizi neye göre çözeceksin? Nasıl çözeceksin? Nerede durarak çözeceksin? Ve onu çözerken
Hangi umdelerle yürüyeceksin? Hangi prensiplere sunacaksın? Hakemin ne olacak? O hakeme nasıl yaklaşacaksın derken mevzunun aslında etrafı arkadaşlar çok

geniş. Dolayısıyla o krizleri çözmezsen travma olur, krizleri çözmezsen değil mi, karşıtlık olur, düşmanlıklar olur. Çünkü çevrenle beraber bunu yaşıyorsun. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Ama anladığımızda, anlama eyleminde ilerlediğimizde, anlaya anlaya kendimizi

zor yaşam olaylarına karşı da daha dirençli, daha dik duracağız. Çünkü biz vahyin talebesi olmayı öğrendik. Hakikati öğrenmeye çalıştık. Anlama eylemini hayatın bir duruşu, bir tarzı, bir ikame etme şekli olarak kavradık. Ondan sonra yürüyoruz. Yeter ya, yeter ya diyorsunuz herhalde. Evet, saat 12:10 geçiyor. Teşekkür etmek istiyorum hepinize. Allah razı olsun. Bülbül'ü havalandıralım. Şimdi gönül ezgilerimizden Bülbül Havalanmış türküsüyle size veda edeceğim. Bülbül havalansın gönüllerimize, güzellikle gitsin. Birbirimizin gönlüne bülbüller havalansın. Birbirimizin gönlündeki o çiçeklere, güllere, gelinciklere, dikenlere oturmadan o şeyler, bülbüller otursun. Birbirine aşk nameleri söylesin. Birbirine muhabbet sözcükleri ilesin. Birbirini anlamanın keyfine varsın. Birbirini anlamanın, birbirinde var olmanın, birbirinde büyümenin, birbirinde bereketlenmenin, Kevser sırrıyla coşmanın hakikatini inşallah yaşasın diyelim ve böyle veda edelim. Hayırlı cumalar.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

yüksek binalerde al yeşil perde, yüksek binalerde al yeşil perde, canım kurban olsun Erdoğlu'm.

Sensin canım, yazı, kışım, benim şiri, nazlı kuşum. Sana sevgi uçurmuşum. Uyu ninni, uyu ninni. Bilirim ne çok düşün var. Çiçek çiçek öpüşün var. Bir gül gibi gülüşün var. Uyu ninni, uyu ninni. Kovan kovan balın olsun. Akan sular ömrün olsun. Denizlerde salın olsun. Uyu ninni, uyu ninni. Gözlerin akıp gidiyor. Uykulara gül

0: Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.
1: Ben Deniz Uğurcan Polat, Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan hepinize hayırlı cumalar, selamlar, sevgiler. Şükürler olsun ki yine bir cuma gününe kavuştuk ve bu cuma gününün sabahında bu mikrofonlar aracılığıyla yine sizlere selam ediyoruz, sesleniyoruz. Dün bildiğiniz gibi derinden derine bir konuya başlamıştık. Aynı konunun biraz daha farklı bir yönüne evrilmişti. Biraz oraya yönelmiştik. Bugün biraz konunun dün anlatmak istediğimiz ama anlatamadığımız kısmına döneceğiz. Muhakeme nereden başlar? Muhakemenin başlangıcı nedir? Muhakeme nasıl oluşur? Nasıl ilerler? Biraz buralardan bahsedeceğiz nasip olursa. Ama önce bir eserimiz var, bir güzel Yozgat türkümüz var. Bayram Bilge Tökel seslendirecek bunu. Bu güzel eseri sizlerle dinleyerek başlayalım istiyorum. Yıldız akşamdan doğarsın.
0: Radyo Üsküdar.

Merhaba, Allah rızası için sevmeyi bilenler. Merhabalar ey yetimi sevindirip mazlumun gözyaşını silenler. Sen sen ol, haramdan sakın. Ne kadar çok yaşarsak ölüm bize daha çok yakın. Mülayim ol, unutma ki su doğranamaz satırla, yerin üstünde gezersin, altını da hatırla. Vara vara ta buraya kadar vardık, yalvardıysak sadece Allah'a yalvardık. Açalım heybemizi, sunalım her ne varsa, rıza göstermeliyiz kısmetimize ne çıkarsa.

0: Merhaba ey sözü ile özü uyanlar, komşusunun derdini yüreğinde duyanlar. Sen sen ol, garibin gönlünü yıkma, dikenin ucuna açık da çık da edep çizgisinden çıkma. Çok sıkı sarılma dünya malına, bülbül konmaz muhannetin dalına. Ömür yolunda yürürüz kona göçe, akil odur, akla karayı seçe. Daha yemek yemeden kırılmasın kapkacak, bakalım heybemizde bu defa ne çıkacak? Evet değerli dostlar, bugün de Radyo Üsküdar'da heybemizi sırtımıza koyduk ve yola revan olduk. Heybemize ne çıkacağını bekliyoruz. Aslında heybemizde konu olarak ne çıkacağı belli. Dün tamamlayamamıştık. Dün meselenin daha yoğun, daha derin bir tarafına evrilmişti sözün akışı. Efendim, söz yumağı bu. Açıldığında hangi yana gideceğini o kadar da kestiremiyorsun. Yazılı bir metin üzerinden hani okur gibi, bazı siyasetçiler yapıyorlar ya, okur gibi yapmadığımız için karşılıklı muhabbette de ve o zamanın demiyle de, ihtiyacıyla da, bereketiyle de şenlenerek, bereketlenerek bir yere devam ediyor. Dün muhkem ve mukayyet üzerinden yoğunlaşmıştı, oraya doğru gitmişti ama bugün biraz muhakemenin başlangıcı, muhakeme nereden başlar, kimden başlar, nasıl başlamalı, biraz onlar üzerinde sarfı nazar etmek istiyoruz. Onlar üzerine nazarımızı sarf etmek istiyoruz, yanlış oldum. Bugün başlarken bir eserle başladık. Aklıma tekerlemeler geldi. Ya radyolarda aslında bilmeceler olurdu. Eskiden hikayeler olurdu, tekerlemeler olurdu. Bazen bildiklerimiz olurdu bunlar. Kimi zaman bilmediklerimiz olurdu. Ama her halükarda bir öğreticiliği vardı. Bir keyif verici yanı da muhakkak bulunurdu. Gelen dostlara bu arada selamlarımı iletirken bir iki tekerlemeyle başlayalım. Sonra uzun zamandır sizin de dinlemediğinizi tahmin ettiğim Alaaddin Usta'n bir eser dinleteceğim. Gayri dayanamam ben bu hasrete. Alaaddin Usta çok hoş bir ses ama çok az dinleniyor, çok az bulunuyor her nedense. Ben öteden beri Alaaddin Usta'n sesini ve söyleme biçimini severim, dinlerim. Gayri dayanamam ben bu hasrete, ya beni de götür ya sen de gitme. Şimdi dostlar, arkadaşlar, yarenler, sevgililer, karı kocalar, yani yakın iletişim biçiminin, temas biçiminin hangi versiyonunu yaşıyorlarsa onların dayanamayacağı şeylerin aynı olması lazım. Ayrılığa dayanamamalılar, siteme dayanamamalılar, kötü söze dayanamamalılar. Gideceklerse beraber gitmeliler, dönecekse birlikte dönmeliler. Eğer bir dönüşüme gireceklerse, bir meseleye karar vereceklerse...
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.